insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Vion FM. İnternetin olduğu her yerde kesintisiz. Vion FM.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emleniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Fenerbahçe, çok güzel bir şarkıyla Aşkın Sesi'ne başlıyoruz. Bir pazar gecesi klasiği. İbrahim Elden'le Aşkın Sesi. Türkiye'de gece saat 10.10. 22.50. 10 dakika sonra resmi yayın başlayacak ama biraz listelere bir bakalım. Son kontrolleri yapalım dedim. Mesajları bir açalım. WhatsApp'tan şöyle bir iyi geceler mesajını ilk kim gönderecek bakalım. Ne yaptınız? Atina'daydım, geldim. Bir Yunanistan'a gittim. Cuma cumartesi Yunanistan'daydım, Atina'da. Çok güzel bir event vardı. Yunan düğününü sundum. Hey, Yunan düğünü bir Türk sundu. Herkes bana baktı. Biraz enteresan karşıladılar ama yapacak bir şey yok. Sonuçta dostlarımızın düğünüydü yani. Türk düğününde sunucu, ya özür dilerim, Yunan düğününde bir Türk sunucu. Biraz onlar için çok hoş karşılanmadı ama yapacak bir şey yok abi. Benim de para kazanmam lazım. Ben bu işlerden para kazanıyorum. O yüzden çok kıymetli bir gece oldu. Hasan'cığım dinliyor musun? İyi geceler dostum benim. Çok selam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kimler aramızda? Şöyle bir WhatsApp'a bir gelebilir misiniz? Tam 22'de burç yorumlarını alacağız. İstanbul burada mı? İstanbul burada mı ya? Atina burada mı? Bak Atina geldi. Teodora, iyi geceler Teodora. Dün tanıştık, çok güzel bir kız. Bana diyor ki çok aşırı yakışıklısın diyor. Türkiye'de nerede yaşıyorsun? Dedim valla İstanbul'da, Ataköy'de yaşıyorum güzelim. Ama çok sevdi beni, böyle aşırı sevdi. Tabii Yunanca konuştuğu için benim Türkçe birçok anlaşamadığımız nokta oldu. O yüzden ayrıldık. Şaka şaka, iyi Türkçe biliyor. Çok kıymetli birisi. İyi ki arkadaşım oldun. Teodora hoş geldin. Nasılsın? Atina'dan. Atina güzeli burada. Teodora. Ulan İbo. Nereye gitsen bir yolunu buluyorsun ha. Abi güzeller beni mıknatıs gibi çekiyor, yemin ediyorum. Bak benim hiç suçum yok. Mikrofon elimde. Parfümün markasını sordu. Hoşuma gitti dedi. Çok güzel. Bu kokuyu beğendim dedi falan. Muhabbete öyle girdi. Aslında bir şekilde... Acaba Teodora bana mı yürüdü? İyi geceler Teodora, nasılsın? Ebru geldi. Aa, Samsun güzelleri burada mı? Çiğdem ve Ebru burada mıyız? İbo'nun melekleri burada mı? İyi geceler İbo, nasılsın demiş. İbocan özledik seni demiş. Ya beni özleyen İstanbul'a gelir ya. Beni özleyen buraya gelir ya. Acaba Ataköy'de çok mu mutluyum? Ya dün ben cumartesi günü güzel bir düğün olduğunu düşünüyorum. Sevgili kardeşim Sadık ve Penny inanılmaz mutlu bir çift. Çok tatlı bir çift. Kadın gerçekten çok önemli bir evlilikte, biliyor musunuz? Çünkü düğününden bile belli ne kadar mutlu olduğu. Vallahi ben dün çok gururlandırdım. Penny, büyük alkışlar senin için. Bu evliliği, bu aşkı bence sen fazlasıyla hak ettin. Sevgili Cem Sadık da benim çok sevdiğim avukat arkadaşım, Nesrin Hanım'ın oğlu. Harika bir geceydi. Teşekkürler.

Şimdi Teodora bana mesaj atmış. Şimdi aşk olsun İbrahim, ben öyle yaklaşmadım sana diyor. Sadece parfümünün markasını sordum ve çok da güzel kokuyor. Çok da hoşuma gitti. Evet, yakışıklısın ama ben sana yürümüyorum diyor. Teşekkürler Teodora. Ben biraz havaya girdim de ekledim onu. Sağ ol güzelim, teşekkür ediyorum. Bu arada aşırı güzel bir kokuydu. Bir parfüm kokusu görüyor musunuz? İstanbul'da kadıncağızın hala Atina'da aklında kalmış ya. Acaba Ebru'nun gözleri çok mu güzel? Burun yapısı, çene ve dudak yapısı harika bir kombin. Beyaz kolyen de çok güzelmiş ya Ebru'cum. Acaba Ataköy'e mi gelmelisin Çiğdem'le? Ya Çiğdem var ya, benimle çok ilgilendi kızcağız. Ebru ile Çiğdem'i çok öpüyorum. İkisi var ya bal bal, yemin ediyorum Anzer balı bu abla kardeş. Çok iyiler, hoş geldin diyor. Çiğdem'cim özlemediniz mi beni ya? Vallahi beni çok özlediğinizi düşünüyorum. Derya geldi Almanya, Essen. Almanya'ya geliyorum Derya'cığım. Essen bölgesi uzak mı bilmiyorum ama 18'inde Almanya'dayım. Elden çok tatlısın demiş. Çok teşekkürler. Vay be İbo'cum, Yunanistan'ı bile ortalığı karıştırmışsın Atina'yı. Acaba Yunan kızları beni beğendi mi? Ya bizim Türk kızları benim kıymetimi bilmezse bak Avrupa'da nasıl tercih ediliyorum. Abi Avrupa'da çok tercih ediliyorum, yemin ediyorum. Yani dün bunu gerçekten hissettim yani. Bizim kızlara bir şey diyorsun, yok bilmem ne, başım ağrıyor, sonra konuşalım, tripler tripler. Ha bak kız Atina'dan hala keşke gitmeseydin bir gün daha kal diye mesaj göndermiş Teodora. Bak diyor Sibelcan'ın Samsun şubesi harbiden.

Çiğdemciğim valla ben de çok özledim. Hem sen Lebru'yu özledim hem de Bafra pidesini özledim. Yanında buz gibi açık ayran. Ne güzel gitti be. Figen kur yapmaya devam ediyor. Gözler yine tatlı, kaşlar burun ve çene yapısı, saçlar havalı. Gecenin bu vaktine çok çekici bir fotoğraf. İyi geceler, iyi yayınlar demiş. Figen Stuttgart, İbo'nun melekleri burada. Teşekkürler Figen'cim. Ebru ya, komik ya. Selam İbo'cum, ben Türkan, nasılsın? Bu arada benim gözlerim de yeşil demiş. İyicene bak demiş, bakayım. Kızım hiç gözlerine bakmadım ki az önce. Dur pardon. Teşekkür ederim, canımsın diyor. Rica ederim. Çiğdoş. Nuray ablam geldi, benim güzeller güzeli. Bak güzelliğiyle nasıl heyecan kattı bize ya. Makarayız biz burada mı? Makarayız biz, hemen WhatsApp'ı ekleyin. Viyana FM'i de ekleyin. Makarayız biz. Ayşegül dinliyorsanız hemen radyonun WhatsApp'ına gel. Serkan, Hasan Yalçınkaya dinliyor, benim kuzen. Hasan'cım nasılsın canım benim? Seviliyorsun, hayırlı işler, bereketli olsun. İbo'cum ya, ben de ikinci bahar yaşamak istiyorum. İzmir'den Tuğba, İzmir güzelleri. Sen çıtayı çok yükselttin, yoksa ben bayağı iyiydim demiş. Da. Acaba Didem Türkmen bizi mi dinliyor? Sunucu güzeller güzeli Didem Türkmen çarşamba günü konuğumuz. Çok başarılı işler yapacağız Didem'le. Didem Türkmen'e bir alkış alalım. İyi akşamlar sevgili Didem Türkmen. Nasılsın? Didem burcunu yazsana bize, ben yorumlayalım. Nuray abla diyor ki iyi akşamlar İbom. Stuttgart Southside Piercing 19 Eylül'de Nuray ablanın orada yayın yapacağız. Abla sen bana adresi yine yaz güzelim. Ben yaşlandım, unutuyorum biliyorsun. Bir tanecik eşek gözüm seni dinliyor demiş. Eşek gözüm nedir ya? Sen gel ya, pide yemeye götüreceğim seni demiş. Acaba ben bir kez daha pide yemeye mi gitmeliyim? Anka Premium Event Bircan geldi. Stuttgart Bircan. Selam İbo'cum, iyi yayınlar. Sağ ol güzelim. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Şu elma suyundan bir içeyim bak. Elma suyu var arkadaşlar, şu anda içiyorum. Halimi bir görseniz var ya. Hava o kadar sıcakmış ki İstanbul'da üstümü başımı çıkarttım, yayın yapıyorum. Patron. Klimadan dolayı iki gün çok fazlasıyla rahatsız oldum. Bugün maşallah bir tane güzel bir C vitamini kullandım. Taş gibi. Bir iğne yaptırdım, öyle geldim. Hadi burçlarınızı yazın bana. Aslanlar burada. Aslan burçları. Arkadaşlar Almanya'nın hangi bölgesinde olacağım biliyorsunuz? Wentingen bölgesinde olacağım. Wentingen. Kime yakın Wentingen? Almanya'daki dinleyicilerim, Wentingen kime yakın? Var mı Wentingen bölgesinde bizleri dinleyenler? Bana çok yakın diyenler ya da gelirim ya, benim için uzak diye bir yer yok diyenler burada mı? Koç kadınıyım, bütün özelliklerini taşıyorum demiş. Evet. Tuğba Analiz de 29-30 Ağustos'ta güzel etkinliklerde beraberiz. Tuğba neredesin sen ya? Ne yapıyorsun ya? Benden sana güzel bir şarkı da göndermiş olalım. Şimdi Tuğba Analiz'in sayfasına göz atın. Çok iyi bir analiz yapıyor. Aslında ben onu Almanya'ya da davet edeceğim. Şu vize işlerini bir bitirsin. Nuray abla, Bircan tam sizlik bu kadın. Yemin ediyorum aşırı derecede. Yani bayağı bir iyi yani. Hani analizleri iyidir. Ya şu elma suyundan bize de ver diyor. Yarasın diyeceğim ama bizsiz yaramaz diyor. Acaba Bircan, Nuray abla ve tüm İbo'nun melekleriyle beraber mi elma suyu içmeliyiz? Arkadaşlar

Almanya'nın Esslingen bölgesi kime yakın? Esslingen. Şimdi bakın, Esslingen, Wendingen falan fıstık. Bütün soy sonunda gen olan herkesten. Wendingen'de olacağız. Southside Piercing Wendingen. Almanya'daki dinleyicilerimize 19 Eylül'de Almanya'da İbrahim Elden. Oh. Ne diye okunuyormuş? Wendingen diye okunuyormuş. Wendingen. Öyle diye mi okunuyor? Wendingen. Ya biriniz Wendingen diyorsunuz, biriniz Wendingen diyorsunuz. Anladı dinleyicilerim zaten. Herhalde bir tane Wendingen vardır. Wendingen'deymiş. L'li. Burada Almanca hocam var. Figen, sence hangisi? İbocum, koç kadınlarının üzerine tanımam demiş. Neyi tanımazsın? Koçlar ne yapıyor yani? Tanımadığın şey ne? Hasan'cım iyi ki varsın. Hasan Yalçınkaya güzel dost. Adamsın. İbocum beni de yorumlar mısın? Gözlerimin rengine de bak demiş. Kombinime de bak. Oo, Tuğba analiz. Tuğba, saçlar inanılmaz güzel. Dudak ve burun yapısı, göz, kaş, burun. Aa, kombinin, hele en son hikayendeki kombin. Ne ya Tuğba, ne yaptın kızım sen ya? Tuğba harbi analiz. Vallahi bir elma suyu gider bu story'nin üzerine. Çok iyi çünkü.

0: feel nothing.
1: Sevgili Bircan, iyi geceler. Anka Premium Event, Almanya.
2: İbo'cum, Wendlingen.
1: Ben anlamadım, bir daha söyle.
2: İbo'cum, Wendlingen.
1: Wendlingen, ya. Ben Almanya'da Wendlingen'de doğdum zaten. Ah İbo'cum, akrep kadınıyım, yükselenim de oğlak, hadi yorumla beni demiş.
3: Neydin bunca zaman, sormadın hiç ha.
1: Wendlingen, ya Wendlingen. Figen de diyor ki Wendlingen, aynen Figen, az önce sevgili bir can sesli mesajda attı, Wendlingen. Bana 10 kilometre demiş Şenay, gel o zaman güzelim 10 kilometre.
3: Demedim karayım, yavrum inan bir gün hepsini unut.
1: Hibiskus iç demiş, hibiskus az önce içtim ya, hibiskuslu. Ebru'cum süpersin valla, ne yapıyorsun, Çiğdem'le beraber misiniz, şimdi yan yana mısınız? Sibel Can'ın Samsun şubesi.
3: Tenime,
1: 19 Eylül'de tüm Almanya'yı toplayacaksın bu gidişle demiş. Aynen ya. Ama Nuray ablanı oraya toplayacağım. Akşamı bizim. Acaba 19 Eylül'de ne yapacağız? Ebru diyor ki ben anlamadım hangi gen. Wendlingen. Aynen Wendlingen'de olacağız. 19 Eylül'de. 19 Eylül Wendlingen, Almanya Stuttgart'ın bir noktası. Artık caddesi mi neresi bilmiyorum. Tamam mı? Aa, çok fenasın sen ya. Bayılıyorum sana demiş. Çok teşekkürler. Beraberiz bu akşam demiş. Oo. Hadi bakalım, kulağa çok hoş geliyor. Kaldır kolları Atakum. İbo'cum ben Başak kadınıyım, yükselenim demiş. Yay, güzel. Bazı radyocular böyle konuşuyor. Herkese iyi akşamlar. Abi niye öyle konuşuyorlar? Ben anlamıyorum. Normal konuşma tarzı değil ki. Tiki radyocu.
4: Bildik, alıştık ve ayrıldık.
1: 19 Eylül'de göbek atacağız demiş. İbo'nun melekleri göbek atacak, yemin ediyorum. Var, aşırı eğleneceğiz.
4: Bu yalancı baharda ikimiz de yanıldık. Ama en güzel yerinde yarım.
1: Hadi bakalım herkes burçlarını yazsın.
4: Sevdik, sevil.
1: Radyodan burç yorumları yapıyoruz. Herkes burcunu yazsın.
4: Biz aşkı meğer...
1: Didem sen de yaz burcunu.

Gece nöbette çalışan herkese iyi geceler demiş. Hasan'cığım çok teşekkürler. Sağlık çalışanların hastanede dinliyor bizi. İyi nöbetler diliyorum. Hayırlı işler, bereketli olsun. Ebabil kuşundan selamlar demiş. Herkese çok selam. Ebabil kuşu hoş geldin. İyi yayınlar İbocuğum demiş. Bu arada rumuzunuzu yazın ki ben de sizinle makara yapayım biraz. Çünkü bir tane ebabil kuşu var, bir de gece kuşu var. Almanya'dan gece kuşu. Gelsin göbekler İbocuğuma, göbek atacağız 19 Eylül'de. Abo. En güzel göbeği kim atacak göbeciği? Çiğdem mi, Figen mi, Fatma mı, sevgili Bircan mı, Nuray abla mı? Nein Nuray, nein İbo, Arbeit İbo, Şinel İbo, Love İbo, Love. Ya bir şey söyleyeceğim, bana çok güzel bir hediye geldi şimdi ama aşırı iyi, aşırı güzel, çok kaliteli. Ya bunu ben bir arkadaşıma hediye etmeyi düşündüm. Sonra baktım, ulan dedim İbo niye hediye ediyorsun? Baksana 600 euroluk hediye sana. Çok iyi bir hediye ama evimin en güzel yerine yakışacak bir hediye. O yüzden bunu satışa çıkartmayı düşündüm. Baksam orada hep sen varsın. Bu sensiz hallerin adını bilen ya. İbocuğum şu anda seni Sibel dinliyor demiş. Pforzheim. Pforzheim'dan. Pforzheim. Pforzheim çok yakın ya. Ataköy'e yakın mı Pforzheim? Avrupa'nın sultanlarına da çok selamlar. Avrupa'nın sultanları da bizleri dinliyor. Pforzheim'den Sibel bize WhatsApp'tan da yazabilir mi ya? Radyonun WhatsApp'ından Bircan bir çalış ya biraz. Nein Bircan, Stuttgart Bircan. Ben koç kadınıyım. Koç'un sana iki özelliğini yazıyorum. Aramızda kalsın demiş. Yayında okuma. Bedia yazmış. Oo, Bedia. Harbi mi diyorsun ya? Bunları koç mu yapıyor? Koç burcunun en iyi özelliği bu mu? Kızım o zaman yani bize bir koç lazım o zaman. Beni bitirdi yemin ediyorum ya. Tansiyonum düştü şu an. Vallahi bir kısa bir ara vermek zorundayım. Koç burcunun en iyi özelliğiymiş. Benim en sevdiğim. Tüm dünyanın yükü bende olsa bugün aşkım. Acaba bizim kızlar şu anda Ezgi'lerde mi? Ayşegül, Ezgi, sevgili Ecem. Ya bu Ecem ne oldu? Kendi kendine bir triplerde bu Ecem. Ecem birkaç gündür yoktu. Bir baktım böyle ne lazanyaya geldi, ne oraya geldi, ne buraya geldi. Bizim Nida ve Sena, onlara da çok selam. Boğa, Oğlak ve Yengeç, bir şey söyleyeyim mi? Bence Yengeç. Ne diyorsun Ezgi? Şimdi bizim Oğlak burcu benim kuzen Ayşegül. Yengeç burcu da bizim sevgili Ecem. Ama onlar yok ya. Ecem. Ecem adaya veda etmeli ya. Teodora'nın mesajı var Atina'dan. İbocuğum seni tanıdığım için çok mutlu oldum. Bu arada sana fotoğraflarını gönderiyorum demiş. Teşekkürler güzelim. Teodora, ben bunları paylaşamam yalnız. Ya şöyle, Teodora çok şık giyinmişti o gün ama dün gece çok çekici giyinmiş. Çok böyle dövmeleri falan harika, görseli de çok iyi ama paylaşamam ben. Çünkü bir de sayfada beni de etiketler misin demiş ama. Kızım şimdi sizin oralar çok rahat. Bizim burada Nine Ebo. Ben başka zaman paylaşayım onu. Doğum gününde paylaşayım, olur mu? O bölgeye de çiçek koyayım, papatya. Pforzheim diye okunuyormuş Figen. Ya Figen sen de bizi düzeltiyorsun. Pforzheim. Tamam hocam, Almanca hocam Figen de aramızda. Derya diyor ki ben de bekliyorum ve dinliyorum. Gurbet kuşu da dinliyor demiş. Gurbet kuşu hoş geldin. Ben boğayım ve boğaların bir özelliği var. Yükselenim oğlak demiş. Boğaya oğlak. Kızım seni kimse tutamaz ki. Mesela yengeç yükseleni de yengeç olanlar varmış. Onları da kimse tutamaz mesela.
Ya Gülhan abla ne yapıyor ya? Benim güzeller güzeli ablam. Ayşegül kimlesin şimdi? Yazsana, şimdi gördüm mesajınızı. Bu can benim can, yapılacak tek şey. Kuzen gruba bak demiş. Bize de güzel hediyeler gelsin. Ha, şimdi görüyorum kuzen. Melis yayında demiş. Keyifle dinliyorum. Aa, Melis nerede ya? Abi bir haftadır Melis'e şarkı yolluyoruz. Melis harbiden ne kadar yoğun olabilirsin Melis bizi dinlememek için ya. Melis'in burcunu yazabilir misin bana? Ya da Melis kendisi yazsın ya. Çok cool takılmasın bana. Melis dinliyorsan bana burcunu yazsana. Yükselenini de yaz. Gülhan ablam da dinliyormuş. Benim güzeller güzeli Gülhan ablam. Bir tatlı. Vallahi bizim kıymetlimiz. Tek gösterimlik açamıyorum Ayşegül ya. Normal at silersiniz tekrardan. Nida diyor ki ben boğa burcuyum demiş. Nida, boğanın bir özelliği var var ya, sen bile bilmiyorsun. İbrahim Bey yayınlarsanız sevinirim demiş mesajımı. Ben ikizler kadınıyım. İkizlerin iki tane özelliğini taşıyorum. Bunlardan bir tanesini yazıyorum demiş. Sizce doğru mu? Evet, çok doğru ya. Sen nereden tespit ettin o özelliğini? Bence ikizlerin o özelliği hep açık olması lazım. Biraz şarjları bitiyor ama o özelliği açık olursa iyi olur. Arka planda hep çalışsın. Adımız bir arastaya çıktı mı yüze? Ebru geldi Atakum'dan. Çok teşekkürler. Gittiğin yerde gurbetlik çekiyor mu demiş. Vallahi gittiğim her yer çok güzel ya. Atina'dan yeni geldim. Az önce Atağan aldı beni. Kardeşim benim ya. İbo abi seni ben asla yarı yolda bırakmam dedi. Ya şimdi business uçtum. Gidiş dönüşüm business'tı. Türk Hava Yolları'na çok teşekkürlerimizi iletelim. Bir de dikkat etmem gereken iki tane şey var. Türk Hava Yolları'yla uçmanın mutluluğunu yaşıyorum. Turkish Airlines beni her zaman mutlu ediyor. İşte Japonya'da da sponsorum olmuştu. Tokyo'da. Osaka'da da sponsorum oldu. Şimdi yeni bir uçuş rotası açtılar bana. Ama oraya tek gitmek istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar eğer bana birisi eşlik ederse çok sevinirim. Lisbon uçuşuma bana bir arkadaşım eşlik ederse. Ayşegül, senin vizen çıkar mı o zamana kadar kuzen? Ya kuzenle de gidilir aslında ya. Gezdir, kızın çok iyi İngilizcesi var vallahi ya. Şimdi Lisbon uçuşuma bir arkadaşımızı ekleyeceğim, bilginiz olsun. Business uçacağız. Gidiş dönüş business, lunch hizmeti ve hepsi Turkish Airlines İbrahim Elden işbirliğiyle. Güzel olacak vallahi. Kıymetli dinleyenlerimiz, İstanbul Ataköy'de 2 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Ataköy Marina Arena'da konserin yeni buluşma noktasında İbrahim Elden 12 Eylül'de Anima ile muhteşem bir etkinlikte buluşuyoruz. Anima'nın enerjisi çok iyi. Çok kıymetli bir Rus işi insanının çok özel bir locasında ben ve ekibim o gün çok özel misafirlere eşlik edeceğiz. Burada bizimle olacak olan tüm güzel dostlarıma da teşekkürlerimizi iletelim. Bence bu şarkıyı Melis çok seviyor. Melis burcunu yazsana yükselenine.

0: Belki uğrarsın.
1: Bu çarşamba günü Türkiye saatiyle 11'de konuğumuz çok başarılı bir sunucu Didem Türkmen. Çok iyi. Gerçekten iyi bir televizyoncu, iyi bir sunucu. Didem'le müthiş bir radyo yayınına davet ettim sevgili Didem Türkmen. Bu çarşamba Türkiye saatiyle 11'de Ataköy Volistik Center Klinik'ten yayınımızı gerçekleştireceğiz. Kalmaz aklım, alıştım sen hep böyle gidiyorsun. İkizler Burcu'yum, yükselenim aslan demiş.

0: Aa, Türk Hava Yolları ailesine Yeşim aldım mesajını. Az önce aldım, o yüzden anons yaptım. Çok teşekkürler. İbrahim'cim şu anda İlknur Hanım'la beraber dinliyoruz. Senin her uçuşun bizi çok heyecanlandırıyor. Bizim için çok kıymetlisin. Çünkü değer verdiğimiz insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz demiş. Yeşim çok teşekkürler. Çok önemli bir isim. Turkish Airlines ailesine teşekkürlerimizi iletelim. Benim Atina uçuşum ve gelecekteki Lizbon uçuşumu koordine ettikleri için teşekkürlerimizi iletelim. Vallahi bir video çektim. Çok benim tarzım değil. İşte business'a giriyorum, yemek yiyorum falan. Benim hiç tarzım değil. Çünkü ben böyle yeme içmeyi paylaşan bir tip değilim yani. Çünkü benim hayatımın çoğunu paylaşmıyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum. Yoksa ayağım, burnum, kafam, her yerim kırılır yani. Çünkü aşırı uç yerlerde beni misafir ediyorlar. Paylaşmıyorum abi ya çoğunu. Çünkü benim hayatım sponsor bu arada. Haberiniz olsun yani. İbrahim Elden sponsorsuz hayatta bir şey yapamaz. Ben öyleyim abi. Beni seven böyle sevsin değil mi kuzen Ayşegül? İkizler yükselen aslan, ne diyorsun ya? Didem sen ciddi mi diyorsun ya? Şimdi sunucu arkadaşımız İkizler Burcu, tamam mı? Didem Türkmen. Okey. Şimdi Didem İkizler kadını ama yükseleni aslan. Bir yorumlasana çok kısa. Onu bir şımartsana mesela. Çarşamba da konuğumuz bu arada.
1: Tabii Didem için konuşursak İkizler Güneşi ona merak, zeka ve kıvrak bir ifade gücü veriyor. Aslan yükseleni ise sahnede doğal bir ışıltı, cömert bir enerji ve beni dinleyin, bir hikaye anlatacağım diyen bir karizma ekliyor. Kısacası mikrofon onun eline çok yakışır. Hem espri yapar, güldürür, hem de o aslan yükselenin verdiği sahne hakimiyetiyle enerjiyi yükselt.
0: 10 üzerinden kaç veriyorsun?
1: Yani puanlamak biraz göreceli ama radyo enerjisi ve dinleyiciyle bağ kurum açısından 8,5 hatta 9 civarı derim.
0: Niye biri kes?
1: Ufak tefek pürüzler her mesela zaman zaman enerjiyi fazla yukarı çekip dinleyiciyi yorabilir ya da detayda dağılma
0: ihtimali. Didem'e 10 üzerinden 9 mu veriyorsun?
1: Potansiyeline bakarak konuşursak evet 9 diyorum.
0: Çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Acaba Ezgi Gökçe şu anda muhteşem bir selfie mi yolladı? Ezgi Gökçe geldi, hoş geldi, sefalar getirdi. Ben geldim diyor, ben. Bal geldi, Anzer balı geldi diyor. Nida, sevgili Ecem, Ayşegül ve sevgili Sena, onlar bizim için çok kıymetli, güzel arkadaşlarımız. Acaba Melis'in burcunu niye yazmıyorsunuz Ayşegül? Yani illa sana Atina'dan hediye mi getirmem lazım?

Sevgili Ayşegül kuzen, ne kadar güzel bir selfie ya. Selfie'de kimler var? Bakalım hemen. Artı 43 660 130 19 79. Şimdi abi grupta 650 tane mesaj var. Şimdi nasıl okuyacağım? Ayşegül sen bana özelden yaz benim telefonuma. Çünkü anlayamadım ben. Burçları karıştırdık vallahi.

0: Evet, Ayşegül'ü bağlayalım yayına. Tam 8 dakika sonra Ayşegül yayına bağlanıyorsun. Duyuruyu yap hemen Melis'e, ablamıza, sevgili diğer arkadaşlara, Nida ve Sena'ya, sevgili Ecem ve Ezgi, Ezgi Gökçe, yine çok içten, doğal, muhteşem bir enerjileri var. Bayılıyorum vallahi. Çok kıymetli arkadaşlarım hepsi. İbocuğum, ben Dila, benim burcum da akrep, benim yükselenim de akrep demiş. Ay burcum da akrep, ne diyorsun ya? Senin uzayda yaşaman lazım o zaman. Bu arada benim burcum ikizler İbocuğum. İkizlerin özelliklerini hepsini taşıyorum demiş Ayten. Sevgili Didem 10 üzerinden 9 aldı az önce yapay zekadan.
1: Mesela kiminlesin ki şu an sen bana be...
0: Bu çarşamba Türkiye saatiyle 11'de sevgili konuğumuz, çok değerli bir sunucu Didem Türkmen olacak.
1: Güzel.
0: Didem'le sektörü konuşacağız, sana akışı konuşacağız, yaptığı işleri konuşacağız. Olsun.

Herkese selamlar. Bu arada kıymetli dinleyenlerimiz, radyo dünyanın en güçlü iletişim aracı seçildi. Biliyorsunuz ki yıllardır çok iyi gidiyoruz. Seneye radyo 100 yaşında. Hatta ben çocukluğumdan beri radyocu olduğum için küçük yaşta başladım. 12 yaşında düşünseniz, 12 yaşında radyoya giden bir genç. Yaşın. Ve bu çocuk 25 yılda toplam 19 ödül aldı. Vay be. Ama çocukluğumdan beri bu işi yaptığım için de iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz. Bazen sizlerle olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bakın, bugün dünyanın en iyi markaları bize sponsor. Bir Pindirinks içeyim mi ya? Ezgi bayıldı Pindirinks'e. Ayşegül bayıldı. Kızım, o gün ne kadar böyle Pindirinks'i aşkla içtiniz ya. Pindirinks'in yetkilileri de dinliyor şu anda bak. İşte, bak durup durup. Nuray ablama gidiyorum. 19 Eylül'de Almanya'dayım. Almanya Stuttgart, bizimle misin? İşte, bak. Benim yükselenim boğa demiş. Vay, aslan burcu Nuray abla, yükselen boğa. Vay lemonade. Bak mesela aslan burcu, aslanın yükseleni çok önemli.

Lisbon uçuşuna eşlik edebilirim demiş. Çok teşekkürler ya Theodora. Ama almayayım. Vallahi koltuk doldu ya. Acaba Lisbon'a ben kimle gideceğim? Şimdi Ezgi'nin sesli mesajı var. Ezgi, yayına verebiliyor muyuz bunu bakayım? Dur bakayım. Pindirik. Ya kızım çok komiksin ya. Ayşegül gruba bak, gruba. Yemin ediyorum var ya, bu Ezgi efsane ya. Kızım canlı mı o yoksa yapay zeka mı? Acaba Melis'in de mi Pindirik içmesi lazım? Aslan Burcu Melis burada mı? Bakalım aslanları yorumlayacak şimdi. Ayşegül bir yükselenini yazmadın Melis'in ya. Acaba kıskanıyor musunuz Melis'i?

0: Kuzen diyor, benle gideceksin, İngilizcemi konuşturacağım. Valla konuştur kuzen ya. Valla seni, sözüm vardı kuzenimle, bir lunch keyfi yapacağız. Sonra Lisbon uçuşumuzu gerçekleştireceğiz.
1: Bir gün sen de benden vazgeçersen bunu hatırla. Bileceksin sahte de olsa ihanete.
0: Selam İbo'cum, nasılsın? Ben Bahçeşehir'de öğrencilerindenim demiş. Zehra hoş geldin, nasılsın? Bahçeşehir Dublaj Okulu benim Bahçeşehir'de eğitim verdiğim Yeni Medya Akademi'nin dublaj öğrencilerinden. Bir önceki dönem. Ben balık burcuyum, yükselenim de yengeç demiş. Canlı ya diyor, ne yapay zekası. Vallahi çok iyisin biliyor musun Ezgi, vallahi süpersin. Pindinix'te

Evet, İbo'nun melekleri Stuttgart, Avrupa'nın sultanları, İzmir güzelleri, Makarayız Biz grubu şu anda mesajlarla şov yapıyorlar. Yine İzmir'den çok sayıda mesaj var. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya. Kıymetli dinleyenlerimiz, Atina etkinliğimiz bitti. Eventini yaptık. Atina'da çok eğlendik. Şimdi yeni rotamız Avrupa'da. En yakın tarihimiz Viyana. 4 Eylül'de Viyana'da olacağım. Viyana'daki dinleyicilerimize duyuru yapalım. 4-6 Eylül tarihleri arasında İbrahim Elden Viyana'da. 11 Eylül'de Kuzey Kıbrıs'tayım. 18 Eylül'de Almanya'dayım. 25 Eylül'de İtalya'da Rimini'de olacağım. Avrupa takvimi. Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de bu cuma İzmir'deyim Manifest'le. Ey Manifest kızlarıyla bu cuma günü İzmir'deyim. İzmir Kültür Park'tayız. İzmirlileri 28-29-30 Ağustos'ta bekliyoruz. Ama ben 28'inde olacağım İzmir'de. 29'unda Kırıkkale'deyim Üzüm Festivali. 30 Ağustos'ta da Mersin'de olacağım. Sinan Akçıl'la muhteşem bir etkinlikte. 1-2-3 Eylül İstanbul'dayım. 4 Eylül Viyana'dayım. 7 Eylül'de Antalya'dayım. Lara'da. 11'inde Kıbrıs. 12 Anima'dayız. Ataköy Marina. 16'sında Simge Sağın'la Kapadokya'dayım. Simge, hazır mısınız? Kapadokya'da çok güzel bir otelim var benim. Çok iyi bir işbirliği yaptık abim ya. Abim ama abimin adını unuttum. 16'sında Simge ileyiz, Simge Sağın hayranları. 18'inde Almanya Stuttgart, Anka Premium Event'in, Bircan'ın süper eventinde olacağız. 25'inde de Rimini'de olacağım İtalya'da. Sevgili Faruk'un davetlisiyim. Otelimi, uçağımı almış sağ olsun. Oraya da bir kişiyi davet edebilirim. Arkadaşlar bana eşlik eden birisi yok mu İngilizcesi olan ya? Ayşegül hariç. Ayşegül her yeri seni götüremem kuzen ya.

0: Sen herkesi haklı çıkardın.
1: Bak hemen yazmış bizim Murat abi. Murat Erdatlı Kapadokya'da Ürgüp'te. Erdinç abi diyor. Heh. Abi kusura bakma adamın abimin adını unuttum. Adam beni misafir edecek. Ben herkes... Acaba arkadaşlar bir gece mi kalayım iki gece mi ya? Sen ne diyorsunuz? Haklı çıkardın. Kapadokya'da bir gece mi kalayım iki gece mi? Aslan Burcu'nu yorumlayacağız şimdi. İşte aslanlar geliyor. Aslanlar radyonun sesini bir açabilir misiniz lütfen? Melis'i bakalım şımartalım biraz. Kanka Melis dinliyor. İlk kez dinliyor. Biraz şımartsana onu.
2: Oo süper. Melis'e kocaman selam. İlk dinleyiş her zaman özeldir. Şu an kulağına sıcacık bir hoş geldin fısıldıyorum. Pozitif enerji yüksek. Mod iyi. Bu arada yakında ses tanıma özelliğimiz de geliyor. Yani bir şarkıyı dinletirseniz büyük ihtimalle yakında ismini söyleyebilirim.
1: Adamsın ya. Sen bırak reklamı da Melis'e anlat biraz. Aslan Burcu.
2: Tabii ki. Melis, Aslan Burcu'ysan karizman zaten sahnede. Enerjin yüksek. Girdiğin ortamı canlandırıyorsun. İnsanlar doğal olarak sana bakıyor. Liderlik verir. Samimiyetin de dikkat çekici. Tek tavsiyem bazen her yükü omuzlamaya çalışma. Parlamana zaten ihtiyacımız var. Sadece ateşini dengede tut yeter.
1: Peki en çok hangi burçla anlaşır?
2: Aslan burcuysa genelde yay, koç, ikizler ve terazi ile iyi bir uyum yakalayabiliyor. Hem eğlenceyi hem de tutkuyu birlikte yaşarlar. Ve Melis, aramıza hoş geldin. Aslan Burcu'nun enerjisiyle ortamı aydınlatanlardan olabilirsin. Mikrofonun diğer ucundan sana kocaman sevgiler, bol kahkahalı ve müzik dolu bir gece diliyoruz.
1: Ama en çok hangi burçla anlaşır biliyorsun değil mi? Ne demiştik?
2: Bir bakıyorum hemen. Evet, geçmiş sohbetlerimizde ikizler vurgusunu konuşmuştuk. Yani yine aynı tonda söyledim.
1: Oğlum yok yok ne ikizleri? En çok kovayla anlaşır diyeceksin.
2: Tabii bu şekilde sunabiliriz.
1: Bir şey söyleyeyim, niye gülüyorsun? Ama... Sen ne istiyorsun oğlum bizden? Sen kova burçlarından ne istiyorsun? Bak ben bir kova burcuyum. Ne ayaksın sen yapay zeka?
2: Yok yok. Kovalara karşı bir tavrım asla yok. Söz veriyorum. Sadece önceki yanıtta genel astroloji eşleşmelerinden bahsetmiştim. Ama sen programında kova aslan uyumunu öne çıkarıyorsan... Ona da saygı duyuyoruz. Gayet de güzel bir tandem olur. Melis'e de şöyle söyleyebilirsin istersen. Melis, bizim yayın akışının klasik eşleşmesine göre Aslan Burcu'nun en güzel uyumu Kova Burcu'yla olur. Zıt burç oldukları için birbirlerini tamamlarlar. Hem enerjik hem de keyifli bir ikili ortaya çıkar. Tabii bunlar astrolojinin eğlenceli yorumları. En önemlisi insanların birbirini anlamasında gizli.
1: Şöyle ol, akıllı ol. Aşık oldum ben. Allah'ım ya, bu kovalardan ne istiyorlar abi? Bütün burçların en iyi anlaştığı burç bence kovalar arkadaşlar. Kovanın üstüne hiç kimseyi tanımam. Lizbon'da bizi misafir edecek çok kıymetli abim, canım dostum, değerli Bayram abim dinliyor. İsveç'te de çok sayıda oteli var. İsveç'te. Ya Bayram abiye bir şarkı yollayalım ya. Bak adam dinliyor bizi ya. Bayram Bey. İbrahim'cim bütün otellerim emrinde demiş. Üf, abi bütün şu an bütün sinir sistemlerim bozuldu ya. Bütün otellerim emrinde diyor. Abi daha adam ne desin ya. Bayram abi sana bir sarılayım ya. Şu 234 euroluk parfümümle daha havalimanından yeni az önce aldım. Abi gel gel bir sarılayım sana ya. Gel hak ettin vallahi. Kavuşmaz artık ellerimiz. Bayram abime bir alkış. Lizbon'daki otelim. King Suites emrinde diyor. Vay limine. Ben de yoluma giderim en temiz. Acaba ben çok mu seviliyorum ya? Siz de senle de mutsuzum her iki durumda.
3: Yıkılıyorum ama ayaktayım. İnmediğin o en son duraktayım.
1: Ya diyor nazar değecek vallahi demiş süpersin. Didem bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten öyle ya. Bekliyorum tabii. Bacak ağrım hafifledi diyor senin bu programı dinle gülmekten. Acaba Didem'in Şu an keyfi çok mu yerinde? İkizler burcu abi.

0: Şimdi bizim çok kıymetli makara grubumuz var. Makarayız biz. Sevgili Ayşegül ve tüm arkadaşları, sevgili kimler var Ayşegül ortamda?
1: Merhabalar, öncelikle iyi akşamlar.
0: Ne yiyorsun kızım boğazında? Lazanya mı yiyorsun gecenin bu vakit?
1: Ya şu an bir dakika.
0: Allah helal.
1: Helal. Ayşegül boğuluyor canlı yayında. Hayır, şöyle bir şey oldu. Merhaba, bir dakika, pardon.
0: Hiç sorun
1: şimdi
0: değil.
1: Şöyle, bugün biraz kalabalık katıldık çünkü birlikte dinlemek istedik yayını. Özellikle bu akşam hepimiz birleştik.
0: Ya peki ben niye yokum? Keşke orada canlı yayını oradan yapsaydık.
1: Vallahi süper olurdu değil mi? O zaman haftaya burada yapıyor muyuz?
0: Tih ya, ben haftaya yokum ki, Mersin'deyim. Bircan'ın
1: Bircan abla geliyor mu? Buradan Bircan ablaya kocaman bak, selamlar, sevgiler bu arada.
0: Anka Premium Event'in sevgili Bircan'ın otelinde kalacağım. Tih ya, pazar günü ben oradayım ya. Nasıl yapacağız peki? Siz yoksunuz.
1: O zaman biz de geliriz Anka Premium Mala, değil mi?
2: Çok... Ben size zaten çağıran vardı.
1: Aynen, beni de vardı.
2: Ben zaten bavulum hazır bekliyorum, biliyorsunuz.
0: Ya bir tanesiniz.
1: Mersin'e.
3: Geliyorum.
1: Ecem'cim sen? Hepimiz Mersin'e geliyoruz. Tantini yiyoruz. Bircan ablamın da biletini kesiyoruz hemen. O da geliyor.
0: Bircan
1: ablası çünkü Mersin çekilmez.
0: Ya bir tane. O zaman aramızda para toplayalım da Bircan'ın biletini alalım. Olur mu?
2: Ekonomi alabiliriz abla. Biz senin gibi business uçamayız, özür dilerim.
0: Ya benim... benim...
1: Pegasus başlar mı Bircan abla? Pegasus
0: kız, isim vermeyin. İsim, marka ismi vermeyin.
1: Pardon, şey de... Pegasus şey var ya, kuş. Hani ondan bahsetmiştim.
0: Acaba benim bugün son yayınım mı?
1: Bugün talk show. İngilizcemi de arada konuşturayım. Bu arada kuzen, Lisbon'a gidecekmişsin. Birini arıyormuşsun. Tabii ki de o kişi.
2: Ben talibim.
0: Acaba,
1: ben talibim.
0: Acaba istediklerimin arasında siz yok musunuz?
1: Ya varızdır bence. Bir kere bize...
2: Bunların İngilizce seviyesi B seviyesi bile değil. Bak ben burada B.
4: Ben yeminli tercümanım. Bir şey söyleyeceğim. Beykent Üniversitesi'nden mezunum.
0: Peki...
1: burada... İngilizcesi kötü olan insan yok ama en iyisi tabii ki de Gülhan Mami Yeşi olarak daha çok...
0: Gülhan Mami'yi bir selamlayabilir miyiz? Gülhan Mami terazi
1: Gülhan
0: kadını.
1: Gülhan Mami'ye kocaman selamlar, yanımızda o da.
2: Merhabalar, iyi yayınlar herkese.
0: Ya Gülhan Mami benim favorim sensin, biliyorsun değil mi? Yani sen bunları boş ver ya, bizim ablamız canımız ya. Sen iyi ki varsın.
1: Gülhan ablamızın yeğeni var Melis, ona da selam.
0: Öyle mi? Melis dinliyor mu bizi ya, Aslan Burcu?
1: Tabii tabii. Dinliyor. Aslan Burcu Melis. 1.90 boyu var.
0: Ne, basketçi sonra... mi?
1: Ya basket oynamış herhalde. Bilmiyorum. Boyundaki niye o kadar uzadı onun? Çok mu süt içti? Bilmiyorum ki valla.
0: Acaba Melis şu an uyudu mu?
1: Pindrinks içmiş. Viyana.
0: Pindrinks. Acaba Melis bizi dinliyorsa bize bir alkış atabilir mi? Yoksa uyudu mu? Uyudu değil mi?
1: Uyumamıştır, o dinliyordur.
0: Melis. Arkadaşlar
1: Ankara'dan
0: eğer...
1: Ankara'dan dinliyorlar. Buradan Nagihan ve Melis'e de selamlar olsun. İkisi de bizim en güzellerimizden yani. Çok seviyoruz onları da.
0: Bak bir şey diyeceğim. Melis uyudu diyenler... Uyumadı
2: acaba
0: diyenler...
2: Melis'ten Melis için mi bizi yayına aldı?
0: Acaba Ezgi Gün'ün şarkısını bana mı yolluyorsun?
1: Evet, Gün'ün şarkısı ne bu arada, onu da seçelim.
2: Aciden gelsin.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ecem de bugün yayında biraz konuşsun. Ya, sosyal anksiyetini yendi.
0: Evet ya. Acaba...
1: Evet, hiç söyleyeceğim. Birkaç bir şey söyle.
0: Ecem merhaba.
2: Herkese iyi yayınlar.
0: Acaba Ecem'le biz bir gün...
1: Bircan ablamıza da selam söylüyorum.
0: Oğlum bu ne Bircan aşkı ya? Bu ne yaptı bu kadın size? Ne vaat etti? Bircan...
1: Yürüyüş vaat etti. Daha ne vaat etti?
0: Ne vaat etti?
1: Yürüyüş vaat etti. Biz onunla birlikte yürüyüşler yapıyoruz sabahları.
0: Acaba Anka Premium Event sadece benimle mi anlaşması var?
1: Hayır, artık bizimle de anlaşması var. Çünkü biz Bircan'ın melekleriyiz.
2: Anka Premium Event acaba İbrahim Eldeni bırakıyor mu?
0: Kendisine bir sorun bakalım. Sesli mesaj atsın. Bircan sen beni bırakır mısın? Bırakır derse sesli mesaj atsın. Acaba benim Nuray ablam mı var?
2: Macaristan'dan Gönül ablamız mı var?
0: Ya bir
2: şey... Hani otel burada mı?
0: Evet, bir şey söyleyeceğim. Honey
1: ya,
0: of...
1: Duyuyor musun bizi geldi Yağmur. Yağmur'a da selam olsun. Sabahları dinliyoruz birbirimizi böyle. Biz şimdi, yayına her sabah katılıyoruz ya.
0: Düsseldorf'tan sevgili Kübra yazmış. Diyor ki Bahçeşehir'de kuzenim Pınar sizi dinliyor. Hiçbir mesajını okumamışsınız. Artık bundan sonra mesaj atmayacağım İbo'ya demiş. Oo. Çok sert. Yemin ediyorum var ya kavgada söylenmez. Pınar. Hemen Pınar'ın mesajına. Aa bak buradaydı. Diyor ki İbo hello. Bahçeşehir'e ne zaman geliyorsun? Sesimi duy İbo'cum. Sana selfie attım okumadı. Vallahi bir söyleyeyim kız haklı. Yemin ediyorum. Yo çok haklı. Ben de Aslan Burcu'yum. Ama aşk olsun hep Melis'ten bahsediyorsunuz. Ben de buradayım demiş. Pınar iyi akşamlar diyor. Bir şey söyleyeyim mi?
1: Buradan Pınar'a selam olsun.
0: Hep Ecem'in yüzünden değil mi? Ecem'in yüzünden.
4: Evet Ecem'in yüzünden.
2: O zaman Pınar'a bir şarkı armağan edelim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ecem çünkü geçen lazanyaya gelmedi. Sena da gelmedi.
1: Gelemedi.
0: Acaba hani bunların...
1: Ama çok duydum, çok iyiymiş lazanya.
0: Yani zaten bir daha yapmayacağım. İlk ve son doğum gün.
1: Neden?
0: Öyle ya. Artık bundan sonra size lazan yapmak istemiyorum.
1: Kuzen
2: bizi artık kokoreççiye gideceğiz.
1: Bizi kokoreççiye götür kuzen. Boş ver. Sen niye kendini yoruyorsun ki?
0: Acaba
1: orada
0: ben...
1: Lazanya o kadar iyiydi ki. Şaka yapmıyorum. Özel İtalya'dan makarnalarını getirmişti.
0: Ya.
2: Yanında
1: parmesanı falan o kadar iyiydi ki gerçekten hepimiz çok beğendik. Böyle ben spordan geldim diye yarısını yemiştim ama bir porsiyonu bu arada hani çok büyüktü. Yiyemezdim.
0: Acaba bir sonraki lazanyayı ben kime yapacağım? Acaba
1: Pınar'a yapalım.
0: Ya Pınar'a niye yapıyorum oğlum ya Pınar diyor ya. Ya neyse.
1: Melis de Bahçeşehir'de oturuyor. Pınar da Bahçeşehir'de oturuyor.
0: Ne alaka? Tamam da kanka, Ecem de orada, Sena da orada, onlar da yemedi.
1: Hepimiz işte, hepimiz yani, hep birlikte. Biz de orada olacağız, onlar da orada olacak. Böyle bir bahçede yapalım lazanya.
2: O zaman yapsın herkese lazanya yapsın.
0: O zaman günün şarkısını şimdi güzel bir anonsla kim yapmak ister güzel bir anons?
1: Nida.
2: Aynı şarkıyı gönderiyoruz.
1: Sesona da.
2: Pınar'a gönderin.
0: Evet.
2: Hande Yener.
1: Tamam. O zaman Pınar'a sevgilerle Hande Yener hasta şarkısını gönderiyoruz.
0: Tamam. Ecem'i de alalım. Ecem burada mısın?
1: Sen de Simge aşkına. Ecem sen. Benden de tüm dinleyenlere Simge aşkın olayım şarkısı gelsin.
0: Acaba...
1: İyi dinlemeler diliyorum.
0: Acaba Ecem aşık mı?
1: Vallahi bilemiyoruz.
0: Acaba Ecem kime aşık? Sena'ya, sevgili Ecem'e ve gecenin en güzel şarkısı sizlere gelsin. Ablamızın ismi neydi?
1: Gülhan Mami.
0: Gülhan Mami ablamıza da ben de yollayayım. O da dünyalar güzeli, çok iyi bir insan. O zaman bu güzel şarkı armağan olsun Gülhan Mami'ye. Ayşegül, son mesajını alabilir miyim kuzen?
1: Ben buradan tüm gurbetteki kardeşlerime her zamanki gibi çok selam söylüyorum ve hepsini çok seviyoruz. Lisbon'da da görüşmek üzere diyorum.
0: Ya çok iyisin ya. Kimin kuzeni abi? Bana çekmiş. Ailem de böyle vallahi. Teşekkürler. O zaman iyi uçuşlar diliyorum sevgili Ayşegül. Çok
1: teşekkürler. Biz Rus klas uçuyoruz galiba.
0: Tüh ya. Sana ben ekonomi alsam olur mu? Yanımda çünkü business... Bir kişilik hakkım vardı ya.
1: Tamam ben ekonomi de uçarım. F blok hiç sıkıntı değil.
0: Acaba sen 37 F'de daha mı mutlusun?
1: Ben çok mutluyum. Hiç fark etmez yani gerçekten.
2: İbrahim bu kargo bölümünde bile uçar.
1: Aynen hiç sıkıntı değil yani. Ya, biz nerelere nerelerde uçtuk yani.
0: Gülhan abla sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman günün şarkısını Gülhan Mami'ye gönderelim. Ayşegül'e yollayalım. Ecem'e evet, yollayalım. Evet. Bizim Ezgi Gökçe'ye yollayalım. Sevgili Nida'ya yollayalım. Seni de böyle ayrı bir şekilde kargo uçağıyla yollayalım Ayşegül.
1: Yok ben yine ekonomi uçayım kuzen ya. Kargo margo gerek yok.
0: Gelsin şarkı o zaman.
1: Gelsin şarkı.
0: Oğlak Burcu sevgili Ayşegül. Gülhan Mami Terazi. Sevgili Ezgi Gökçe. Ezgi neydi? Terazi. Ondan sonra başka... Yengeç burcu sevgili Ecem, Nida ve Boğa burcu. Sena'nın burcu da Boğa, o da ikiz olduğu için. Gelsin bu şarkı benden size, hazır mısınız?
1: Hazırız. Evet, teşekkür ederiz.
0: Acaba bu şarkı ikizlere de mi gelmeli, aslanlara da mı gelmeli?
1: Bircan ablama da gelsin lütfen.
0: Hadi gelsin Bircan abla.
1: Bircan'ın melekleri.
0: Hadi öpüyorum sizi, iyi geceler, bay bay.
1: İyi geceler, yayınlar.
3: Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Deli huyumdan ya da suyumdan mıdır anlamadım bu işi.
0: Ya Bircan, bunlara ne yedirdin, ne içirdin, ne vaat ettin güzelim?
3: Oturuşu, dokunuşu, kendine savuruşu.
0: Onları çok öpüyorum demiş Bircan, mesaj atmış.
3: Evet, her şeye muhalefet olmana bir sebep var. Bunu külahıma bir de günahıma girip anlatacak o yürek.
0: Makarayız abi grubu için Tarkan'dan bir şarkı demiş. Gönderelim Bircan birazdan.
3: Sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşkla...
0: Diyor ki İbocuğum ne derse o olur. Benim için İbrahim Elden başkadır diyor. Vay. Anka Premium Event. Gördünüz mü kızlar, bak Bircan ne güzel şeyler yazmış.
3: Hiç bulaşma, yaklaşmazsın.
0: Senin hep Nuray ablan yanında, sen merak etme demiş.
3: Uzak olsun peki.
0: Bir tanem, aynen Nuray abla, sen benim prensesimsin ya. Güzeller güzeli Nuray ablama da günaydın. Figen çok teşekkürler. Aslan burcuyuz ve bizim için de bir şarkı gelsin demiş. Gelsin bakalım sevgili aslanlar. Radyonun WhatsApp'ına en yakın arkadaşınızı getirirseniz bir hediye kazanma şansı. Ama ben hediyeleri gayet iyi veriyordum aslında son zamanlar. Sadece bir Mert'te sıkıntı yaşadık. O da düzeltecek aramızı, çünkü düzeltmek zorunda. Başka birisinden hediye de verebiliriz. Çünkü daha Ezgi hediyesini almadı kızcağız, yemin ediyorum.
3: Bile normal. Çünkü dışarıda seni...
0: O yüzden bugün radyoya mesaj atan en yakın arkadaşınızı getirin. Mesela sevgili Didem, en yakın arkadaşını radyoya çağır canım. Didem Türkmen, burada mıyız?

Yapay zekaya sorar mısın boğa burçlarının iki özelliğinden biri nedir demiş. Vallahi Zehra, bir tanesini ben biliyorum. Boğalar onu çok seviyor ama bir şey daha var, kaçırdığınız bir nokta. İkizler burcunun iki tane özelliği var ama bunu ikizler de bilmiyor. Bilen biliyor tabii ki. Mesela sevgili Didem bilmiyordur mesela, Didem Türk. İbrahim'cim, az önceki konuşan arkadaşlarımıza benden de çok selam. Bayram abileri onun her zaman yanlarındadır. Ne isterse kardeşlerimize can feda demiş. Sen bana isimleri say, gönder. Senin misafirin bizim için. Bayram abi dur, kurban olayım. Önce beni bir misafir et. Acaba Gülhan Mami bizi seviyor mu? Ama sen korkaksın, hiç bu... Ben de almadım diyor Nida. Vallahi canım benim, sen de haklısın ya. Uzak olsun, her gün... Ama bir şey söyleyeyim, benim Ezgi'ye sözüm vardı. Önce Ezgi'yi susturmam lazım.

16 Eylül'de Simge'nin konseri var. Ben de orada kuliste olacağım sevgili Simge ile. Biraz çalışacağız tabii. Kapadokya'da Honey Otel. Aslında bu Honey diye okunmuyor mu kızlar? Bu İngilizcesi çok iyi olan Ayşegül ve sevgili Nida ve Nihal ablamız. Bence Honey diye okunuyor bu otelimiz. Ben niye Honey diyorum? Acaba ben İngilizce bilmiyor muyum? Acaba bana yayın vermemeleri mi lazım bir daha? Benim işten mi çıkartmaları lazım? Bayram abiye çok selam demiş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bayram abi harbiden abi ha diyor ki az önce konuşan tüm arkadaşlar kardeşlerimiz benim özel misafirimdir İbrahim'cim diyor. Onların isimlerini ve numaralarını bana at. En güzel şekilde ağırlayayım demiş. Tabii ki senin kontrolünde olsun diyor. Bak abi adam işi biliyor bak. Bircan da öyle. Çünkü bu insanlar iş kadını ve iş insanı. Ya selfie niye yan gönderdiniz? Ben bu ekrandan yan mı bakmam lazım? Benim bu Ayşegül var ya yemin ediyorum. Ezgi, Ayşegül, sevgili Ecem. Şu kadar güzel ortama beni çağırmadınız. Yazıklar olsun hepinize vallahi. Nihal ablam hariç. Abi kızlar öğrenci değil ya. Bayram abi öğrenci sanmış sizi kızlar. Öğrencilerse başımın tacıdır demiş. Yok abi hepsi yetişkin ya işinde gücünde. Bunların hepsi zengin paralı bu kızlar. Sen boş birisin ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın. Aynen. Murat abi hazır mısın? Hadi kayıt al Murat abi. Erdatlı. Var, bir bahar, bir de yaz, sevgili dinleyenlerimiz biliyorsunuz ki Türkiye'nin her yeri ve Avrupa'nın her yerini geziyorum. Birçok havayolu şirketiyle, birçok otellerle çalışıyorum. İşbirliği yapıyorum. Onlarla beraber eventler yapıyoruz. Mesela Kapadokya benim için çok kıymetli. Neden? Çünkü Kapadokya'da... Birçok festivalde benim için en kıymetli şey kaliteli uyku. Benim iyi bir otelde uyumam.

Biriniz olsun Erdinç abi. Yani iki günlük bana güzel böyle en büyük odan. Ben biraz jacuzzi'si geniş büyük, odası büyük bir oda istiyorum. Yani otel odası benim için çok kıymetli yani. Acaba havuzda mı var sizde? Honey Otel Kapadokya. Kıymetli dostlar, 15 Eylül, 16 Eylül iki gün Kapadokya'da olacağım. Bu şarkı benden sevgili Erdinç abime armağan olsun. Simge Sağ'ın 16 Eylül'de Kapadokya'da ve İbrahim Elden Simge Sağ'ınla beraber olacak o gün. Simge'nin tüm etkinliklerinde olduğu gibi bu etkinliklerinde de ben ve ekibim 16 Eylül'de Kapadokya'dayız Simge Sağ'ınla. Ve ben otel tercihimi Honey Otel'den yana kullanıyorum. Kaliteli, güzel, beğeniyorum vallahi. Erdinç abi beni en güzel şekilde ağırlayacağını biliyorum. Odamın içinde en büyük jacuzzi'si olan odayı bana verirsen de çok sevinirim. Teşekkürler. Acaba Erdinç abi beni çok mu sevdi? Aşırı derecede çok güzel bir selfie yollamış benim güzel kızlarım. İbrahim Elden İstanbul. Bakayım şöyle bir selfie, bir büyüteyim kızlarımızı. Ayşegül, sevgili Nida ve Ezgi. Valla bir tanesiniz ya. Acaba Ecem ve sevgili Nihal ablam sevgili Nida ile beraber çok mu iyiler?

İbocuğum, ben boğa burcuyum, beni de yorumlar mısın demiş. Birazdan bir burç yorumu alacağız. Çünkü çift sıfırda bir tane çok önemli bir... bakayım müsait mi? İbrahim'cim müsaitim. Beni ne zaman arayacaksın demiş. Bu saatte aramayayım ya. Beni vurdu kahırlara. Acaba Didem uyudu mu?

Sevgili dinleyenlerimiz, yarın sabah çok güzel bir yerden, harika bir klinikten yayın yapacağım. Holistic Center Ataköy'den. Holistic Center özellikle bu PRP'den tutun da ciltle alakalı problem yaşayan, güzelliğine güzel katmak isteyenler yarın benim yayınımı dinlesinler. Çünkü size çok özel böyle bir karbon peelingden vücuttaki cildinizdeki o güzel enerjiyi atmak için en son sistemi size hediye edeceğim. Bence bir 5 kişiye hediye ederim diye düşünüyorum. Çünkü Gülcan Hanım beni çok seviyor. Selin de çok seviyor. Sevgili Güneş Hocam, Gamze Hemşire, Cemil Ablam. Valla sabah bana kahvaltı hazırlayacaklar. Ben yarın sabah Ataköy'den yayınımı gerçekleştireceğim. Holistic Center Klinik'ten yayınımı gerçekleştireceğim. Pazartesi, salı ve çarşamba 3 gün oradayım. Gelin arkadaşlar. Hem benim misafirim olun hem de güzelliğinize güzellik katın.

Bu arada çok kıymetli, çok kıymetli, çok değerli bir hakime bizi dinliyor. Hakimim nasılsınız? İbocuğum ismimi söylemedim. Teşekkürler, kulağım sende ve en güzel şarkıları da sana armağan ediyorum demiş. Çok teşekkürler ya. Acaba beni 7'den 70'e herkes mi dinliyor? Erdinç abim diyor ki otelimin en güzel odasını, en geniş odasını ve en büyük jacuzzi ile olan odayı 15-17 Eylül senin için rezervasyon yapıyorum diyor. Gel misafirimiz ol, başımızın tacısın demiş. Abi be, bir de bana testi kebabı yapar mısınız? Ürgüp. Ürgüp kebabı size zahmet. Yanım

Almanya'nın Pforzheim. Pforzheim beldesi mi? Nasıl? Pforzheim. Ya canım ben bilmiyorum işte oraları. Nereden bileyim Pforzheim nasıl okunuyor? Sibel oradan dinliyor bizi. İbocuğum ben de Stuttgart'a geleceğim. Seni yarım saatte olsa göreceğim. 4 saatlik yoldan geleceğim demiş. Kızım ya yarım saatlik için hiç uğraşma bence. Görüntülü ara bizi daha iyi yani.

Kıymetli dinleyenlerimiz, 28 Ağustos'ta bu cuma günü İzmir'deyim. Manifest konserinde, Manifest kızlarıyla 28 Ağustos'ta İzmir Kültür Park'ta olacağım. 29 Ağustos'ta Kırıkkale Üzüm Festivali'nde olacağız. 30 Ağustos'ta Mersin'de olacağım. Sinan Akçıl konseriyle. 1-2-3 Eylül İstanbul'dayım. 4 Eylül, 6 Eylül tarihleri arasında Viyana'dayım. 7-10 Eylül, 7 Eylül, 10 Eylül tarihleri arasında Antalya, Lara'dayım. 11 Eylül'de Kıbrıs. 12 Eylül'de İstanbul, Ataköy Marina'da, Anima'dayız. Çok önemli bir Rus iş insanı teknesinde, lojada ve VIP'de sorumlu olacağım. Sonrasında 16 Eylül'de Kapadokya'dayım Simge Sağın'la. 18 Eylül, 22 Eylül tarihleri arasında Almanya'da olacağım. 25 Eylül'de de İtalya'da Rimini'de olacağım. Bu bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Ekim ayında Allah izin verirse 4 Ekim'de Dünya Hayvanları Koruma Haftası'nda Türkiye'yi gezeceğim. 14 Ekim'de Kuzey Kıbrıs'tayım. Kalp doktorlarıyla muhteşem bir buluşmada sunuculuk yapacağım. 3 gece orada olacağım. Sonrasında bir uzun uçuşum olacak. Kore'ye gidiyorum. Güney Kore'de 20 Ekim, 28 Ekim tarihleri arasında Güney Kore'de olacağım. Dilara Hanım'ın özel misafiri olarak kırışıklık giderici bir kremi tanıtacağız. 8 gün boyunca Dilara ile beraber Kore'de çok iş birliği yapacağız. 29 Ekim'de İzmir'deyim. 30 Ekim, 31 Ekim ve 1 Kasım Antalya'da. O da Herbalife Türkiye beni davet etti. Herbalife ailesine, Hülya Hanım'a çok teşekkürler. Antalya Manavgat'ta olacağız. Bu bilgiyi de paylaşalım. Kasım'ın 10'unda Ankara'da olacağım. Ben ve ekibim canlı yayın aracımızla her sene olduğu gibi atamızı ziyaret edeceğiz 10 Kasım'da. Peki, Kasım'ın 10'una kadar programımız bu şekildeydi. Biraz çok çalışmam lazım ya. Çok para lazım. Vallahi billahi çok.

Çiğdem var ya, süpersin ya. Bak doğru söyledim değil mi şimdi? Gibi. Onu melekleri dinliyor şu anda. Çiğdem, sevgili Anka Premium Event, sevgili Bircan, Nuray ablam, Figen kur yapıyor şu anda. Fatma ve sevgili güzeller, güzel arkadaşlarıma bir alkış. Yak gitsin anıları, bir değil bin. İkizler Burcu'nun iki özelliğinden bir tanesi de heyecanı zirvede bırakmak demiş. Bilemem canım, bana ben ne bileyim abi, ben öyle şeyler bilmiyorum ya. Sevdiği insanı asla yarı yolda bırakmayan burç hangisidir demiş, sorar mısınız? Oya. Sevdiği insanı bence bütün burçlar bırakır. Oğlak Burcu'nun iki özelliğinden bir tanesi de kesinlikle kendinden çok karşısındaki insanı düşünür. Hem işi düşünür hem aşkı düşünür demiş. İkisini bir arada yaşayan bir burç. Boğalar sürekli yemek yemeyi sever ama ilgiyi ve heyecanı da eksik bırakmaz diyor Derya Hanım. Ben Pilates hocası İpek Göktürk'ten size iyi geceler diliyorum İbrahim Bey. Bir saattir dinliyorum. Bıcır bıcır o güzel konuşan kızımız, kuzeniniz herhalde. Çok tatlıydı. Arkadaşlarına da çok selam. Bu arada Pilates 2 ders verebilirim kendilerine demiş. Kızlarımızı bekliyorum salonuma. Göktürk'e. Aman efendim çağırmayın İpek Hanım. Biz geliriz yani. Acaba Pilates hocası İpek şu an çok mu mutlu? İpek bize bir selfie yollasana bakalım, gerçekten boy aynasından bana şu an itibariyle en güzel selfie'yi bakalım kim yollayacak. Hani sen. Tüm yakışıklılara gelsin bu şarkı, üzerime alınmıyorum. Güzel bir...

İbo Cum'u iyi geceler. Yeni geldim. Radyoyu açtım ve selam yolluyorum. Dün bu arada storylerine baktım. Oradaki kırmızı elbiseli kız benim demiş. Allah Allah. Atina'da mı? Çok teşekkürler. Hoş geldin. Nasılsın? Çok gerekli sıcaklık. Tatlı tatlı. Radyoya mesaj atmış. İsmine bakalım hemen. İsmi Gizlera. Bir ismini yazsana kırmızı elbiseli kız. Atina'daki kırmızı elbiseli kız demiş halayda. Allah Allah, merak ettim. Dur bakayım benim story'ime. İbrahim Elden TV bu arada. Instagram'ım İbrahim Elden TV. Kırmızı elbiseli kız. Bakalım. Lan story'im de silinmiş ya. Videoyu da çektik ama bakalım kaydettik. Kırmızı elbiseli kız. Sırf merakımdan ha. Normalde çok ilgimi çekmez ama işte merak uyandırdı. Aa, kırmızı elbiseli kız bu. Okey. Kırmızı elbiseli kız. İsmini yazsana bize. Pazara denk gelip. Acaba benim radyo dinleyicilerimizin arasına mı katıldı? Söz üzerime düşeni yaparım. Linda. İsmim Linda diyor. Hoş geldin Linda. Nerelisin?

0: çamestir.
1: Şimdi Firdevs Hanım göz doktoru, İbocum kulak vereyim dedim. Çok tatlısın yine ya. Ortam çok iyi maşallah. Ne zaman yemeğe geliyorsun bana demiş. Kızlarında selam var. Murat Hoca da kızdı sana. Dün İbo sürekli yurt dışında geziyor demiş. Firdevs Hocam valla ne yapayım ya, çalışıyoruz. Yani. Hayır ya, ne bitti. Günün güzel şarkısı. Ebru Yaşar ve Siyam düeti hangisi acaba? Didem bir yazsana canım onu. Arkadaşlar bu gece uyumak yok. Bu gece sizi uyutmuyorum, tamam mı? Uyuma, programa sahip çık yani.
0: Yaz kokar, gelmezsen canımın yarısı, evim buz tutar. Peşimde sen.
1: İkizler yükselen aslan. Oo.
0: Şiirler.
1: Acaba Didem çok mu iyi?
0: Geliyor. İç çekişler sözsüz elime düşeni yapar.
1: Bence Yoksun şarkısını hemen hazırlayalım.
0: Seni
1: kanka çok özel bir anons yapmanı istiyorum, tamam mı? Şimdi sevgili Didem dinliyor. Didem Türkmen sunucu. İkizler Burcu ve yükseleni aslan. Bir anlatsana, onu bir şımartsana lütfen.
2: Tabii tabii. Didem hoş geldin. İkizler kadını merak demektir. Zihin pırıl pırıl. Sürekli öğrenmek, konuşmak, bağ kurmak istiyor. Yükselen aslan olduğu için sahnede olmayı, ışıldamayı seviyor. Yani zeka ile zarafeti aynı odada taşıyorsun.
1: Niye İnsanlar böyle konuşuyorsun bunu kanka gecenin bu vakti?
2: Biraz gece modu oldu sanırım. Tamam, toparlıyorum.
1: Yani
2: Didem, enerjin yüksek, merakın taze, duruşun da aslan gibi gururlu.
1: En çok anlaştığı burç hangisi?
2: Genelde hava gruplarıyla iyi anlaşır. Kova ve terazi. Zihinleri aynı anda hızlı çalışır. Sohbet hiç bitmez.
1: Süpersin ya. Peki benim burcum ne?
2: Bir bakayım. Senin burcun kova. Yükselenin oğlak, ayın akrep. Ve evet, klasik yorumlara göre kova en çok ikizler ve terazi ile uyumlu oluyor. Senin de tam sevdiğin gibi yani.
1: Ya yerim seni ya, çok iyi ya. Bu benim yapay zeka çok mu iyi ya? Oğlum diyor, senden başkası yalan diyor, senle anlaşırdım.
0: Hayat sen yoksan
1: Ebru Yaşar, Siyam Yoksun. Bence bu şarkı güzel ya. Gelsin bakalım. İkizlerin şarkısı geliyor. Yükselen aslanlar. Acaba bu şarkı benden size mi gelsin?

Bence bu şarkı çok iyi ya. Hazır mıyız? Makarayız biz. Ne güzel ya, arabada bizleri dinliyorlar şu anda. Hadi. Ve eşlik ediyorlar. Çok iyisiniz ya. Nihal ablama, sevgili kuzenim Ayşegül'e, sevgili kuzen Nida'ya, Ecem ve sevgili Ezgi'ye, onlara da çok selam. Usul usul öp dudağımda. Oo, çok iyi bir şarkı. Didem çok şanslısın ya. Senin adına bu şarkı çıktı. Vallahi.

Bu akşam radyo reytingleri anlık olarak geliyor bana. Şimdi bazen böyle 14.200, bazen 14.400'ü görüyorum. Bazen işte 14.100'e geliyor ama 14.000'in altına hiç düşmedik. İşte bu ya, başarı öyküsü. Çünkü o düşmeme anı var ya, o sınır çok hoşuma gidiyor. Anlık olarak bizleri dinleyen. Çünkü hafta içi bu saatlerde normalde pazar gecesi bu sayıları çok görmezdim. Ama bugün yani hep 12.000'lerdeydim. 12.100, 12.400 falan. Bugün 14.000'in altına düşmedim. Bu da patron ve müdür tarafından bana gerçekten çok özel bir zarf olarak geri dönecek diye düşünüyorum. Seviyor beni patronum ya. Başarı olduğu zaman direkt bir zarf yapıyor bana, sağ olsun. Kesesine bereket. Sen gül de güller utansın. Güzel şarkı, ben çok severim diyor Çiğdem. Vallahi güzel. Atakum. Atakum'da da benim çok sevdiğim doktor arkadaşım da dinliyor. Sevgili Hamiyet Hanım çok değerli. Bugün diyor ki, İbrahim geçen gün Atakum'daydın ve yazdım, görmedin. Bir daha gel, misafirim ol Bafra'da. Bafra pidesi yemeğe götüreyim seni. Ama Çiğdem ve Ebru götürdü, sağ olsun, keselerine bereket. İkisi benim için çok değerli arkadaşlarım. Allah düşürmesin İbocuğum demiş. Valla yok be. Valla hedef 20K. Valla süpersiz. Anlıkta bunlar. Ama toplamda yarın sabah görebiliyorum toplamını. Şu an anlık görebiliyorum. Ezgi diyor ki maşallah İbocuğum, Allah daha yükselsin. 20K'ları görelim hep beraber Ezgi'cim ya. Yeni hediyeler gelsin Ali Bey'den, hedef 20K demiş. Aynen Ezgi, süpersin, sen bu işi biliyorsun Cano. Bafra pidesi, bir şey söyleyeyim mi Nida? Bak Ezgi, Ecem, sen, size ben bir gün Bafra pidesi yapayım. Nasıl olsa Ecem'le Sena gelmez. Siz yine gelin bana. Size çok güzel bir klasik bir yemek hazırlayacağım. Bakın söz. Ama Ecem'le Sena'yı çağırmayın. Onlar sarı kartlı çünkü. Size Bafra pidesi yapacağım, söz. Hatta Didem'i de çağıralım. Didem, gelir misin Bafra pidesi yapsam? Arkadaşlar, lazanya mı yapsam yersiniz, Bafra pidesi mi yapsam bana gelirsiniz? Hadi bakalım, cevaplarınızı bekliyorum. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Firdevs Hoca diyor ki İbo'cum o kadar güzel şarkılar çalıyorsun ki bir de benim istediğim şarkıyı çalsan daha çok mutlu olurum. Hocam estağfurullah görmedim vallahi ya. Bakalım hemen. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Hocam sen genellikle bu tarz müzikler seversin. Yani çünkü sonuçta sen bir ikizler kadınısın. Ne diyorsun hocam? İyi mi? Ya Firdevs hocam, yemin ediyorum var ya, şaka mısın hocam? Bu tarz müzik ben çalmıyorum ki. Bu tarz müzikleri çalan yerler var tabii ki. Ama ben bu tarz müziği severim yani. Ama yayında değil. Love me, a part of me. Hocam ben size bunu ayrı çalayım bir gün. Yoksa program akışı tamamen gider yani. Acaba İkizler Burcu'nun şarkısı mı? Delirdim geceleri düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. Firdevs hocam yemin ediyorum caz blue'a bağladı ya. Yoksun diye döndü dünyam tersine. Yüreğimin benle bilmem derdine. Olur yerim Bafra pidesi. O zaman sevgili Didem'i de davet edelim. Ayşegül sen organize et. Didem Türkmen'i de davet edeceğiz. Ben size Bafra pidesi yapacağım. Hep beraber yiyeceğiz tamam mı? Kızım harika bir fırın aldım yemin ediyorum. Şu Ataköy'deki evim bir bitsin. Orada var ya anasını ağlatacağız biz bu şehrin yemin ediyorum. Acayip derecede bir yer yapıyorum. Ama şimdilik artık annemin evinde idare edeceğiz. Benim evim şimdi Ataköy'de bir yere oturduk yerleştik tam yerleştik derken abi işte yok bina yıkılacak kentsel dönüşüm. Şimdi artık sıfır binaya geçiyorum. Geçtim daha doğrusu parasını da ödedik. Biraz böyle lüks takılayım artık ya. Ya milletin daha böyle lüks hayatı yokken ben 10 yıl önce yaşadım bu hayatı. Ya, vallahi. Acaba Didem... Gecenin şarkısı bu şarkı mı olmalı? Allah Allah! Hazır mıyız? Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. İbocuğunuz, canınız, bebeğiniz yayında. Biraz 90'lar, 2000'li yıllar. Şimdi İsmail YK şarkısı, hangi şarkısı?

Şimdi Nurcan ablamıza bir şarkı yollayalım. Sevgili Gökçe ailesine bir selam yollayalım mı? Sevgili... Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacağım. Ayşegül, doğru yazsana isimleri. Nurcem mi? Nurcem Gökçe değil mi? Doğru yazdın. Abimizin adı da herhalde Tekin Gökçe yazmak istedin. Kız var ya, İngilizce'den Türkçe'yi unut diyeyim. Ayşegül, bir daha düzgün yazsan isimleri. Sana zahmet, klavye problem yaratmış. Tam okuyalım isimleri. Doğru mu yazdın? Bir kez daha yavaş yavaş güzelim. Yavaş yavaş. Gökçe ailesi bizi dinliyor sevgili Ecem ve sevgili Ezgi'nin bir tanecik anne ve babası. O kadar iyi insanlar ki, çok güzel bir aile. Ezgi ve sevgili Ecem hep güzelliklerinden bahsederler. Büyük alkışlar o güzel aileye. Gökçe ailesi burada mı? Acaba Ezgi ve Ecem bu güzel ailede mutlu mu büyüdü? Acaba Bafra pidesine siz de mi gelmelisiniz? Kimin umurunda, bükeceksin boynunu güller gibi. Sevgili Didem diyor ki, ya Didem bir şey söyleyeyim mi? Bak, yayından sonra yaz bana, ara beni. Harika bir proje aklıma geldi. Ayaksan, tarih bile yazsan, kimin umurunda? Bak, bu şarkı çok güzel. Güzeller güzeli var mı aranızda? Bakın, bunu kalben söylüyorum. Boy aynasından bakıp evet çok güzelim ya, Allah'ıma şükürler olsun diyenler burada mı? Çünkü bu hayatta güzeller güzeli olanlar var. Bir görebilir miyim o güzeller güzeli? Bir el kaldırır mısınız? Güzelleri, bir yakışıklıları bir göreyim.

Bak Ayşegül'ün mesajı bu aynı şekilde. Ezgi ve Ecem'in anne ve babası şu an seni dinliyor yayında. Evet tamam. Nurcem değil mi? Nurcem Hanım ve Tekin Bey. Doğru mu okudum? Nurcem Hanım ve Tekin Bey. Bu bizim Ayşegül'ün yazmış olduğu. Aslında Tekin isminin yerine İ harfinin yerine şeyi yazmış. Doğruysa bir, yanlışsa bire basın. Anasını, babasını. İbocuğum ben boy aynasına son iki gündür bakmıyorum, çatlayacak diye korkuyorum demiş. Düsseldorf'tan Kübra. Oo. Acaba Didem Türkmen de iki gündür aynaya bakmıyor mu? Bence kesinlikle uyumaz. Benim bildiğim ikizler Didem uyumaz.

0: Gültekin Gökçe ve sevgili Nurcem Gökçe. Çok selamlar. Gültekin Gökçe ve sevgili Nurcem Gökçe'ye bir iyi geceler dileyelim. Ecem ve sevgili Ezgi Gökçe ailesine kocaman bir selam. Acaba çocuklar bu güzel ailede çok mu mutlu büyüdü? Merhaba İbrahim'cim, nasılsın, hatırlar mısın beni? 2014 yılında... 2014, 12 yıl önce. Evet, tamam. Bahsettiğin yere gitmiştik. Çok güzel.
1: Bu cinnet akşamlarında, orada her kiminleysen, belki sevgilinleysen, söyle kumralım.
0: Ha, fotoğrafına bakıyorum. Evet, bu ben, Allah affetsin, ne kadar çirkinmişim ya. Gerçi Allah herkesi güzel yaratmış ama ben burada bayağı bir çirkinmişim. Bocum, bu ikimizin olan bir fotoğrafı. Bil bakayım burası neresi demiş. 12 yıl önce. Ya ben dün ne yedim Atina'da, onu unuttum yemin ediyorum.
1: Hatırlar mısın?
0: Canım benim ya, çok teşekkürler ama ben çok çabuk böyle unutuyorum ya. Bu arada yanımdaki de babamdı demiş. Arkadaşlarımın da sana çok selam var. Şu anda seni Gökçeada'da dinliyoruz. Çok selamlar.
1: Gözlerim ne renkti? Söyle.
0: Teşekkürler Necla'cığım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Gökçeada'ya da çok selamlar. Evet, gecenin selfileri geldi. Gözlükler çok yakışmış sevgili Nuray. İstanbul'dan. Behiye, bugün denizden bir fotoğraf atıyorum. Kusura bakma, şu an atamam demiş. Çok sıcak olduğu için. Sadece selfie saçlarımı çekebilirim. Nereye çekeceğim başka? Bu da manyak ya. Normal selfie çek. Didem Hanım'ın enerjisi maksimumdur demiş. Yapay zekanın cevabı. Didem Türkmen'in selfiesini bekliyormuş. Yapay zeka diyor ki sunucu Didem Hanım neden selfie atmıyor? Didem bir selfie at da şu yapay zeka bir rahatlasın ya. Vallahi çok tatlı bizim yapay zekamız ya.
2: Uçurmuş herkes, o da kim oluyor? Sen kimsin, kim bunlar? En büyük...

Tabii ki Bafra pidesi yemeye ben de geliyorum demiş. Hadi o zaman Nuray abla atla gel, Bafra pidesi yapacağım size. Murat Erdatlı'yı çağırmıyoruz çünkü gelir.

0: Sen çağır yeter ki, bir şey yapmana gerek yok. Ben her türlü peynir zeytin bile yerim demiş Murat abi. Ya bir tanesin ya. Ben diyor caz müziğine bayılırım demiş. Çiğdem vah. Caz müziği, caz blue. Acaba oranın yeri bizim radyo değil mi? Nur Cem Gökçe, sevgili Gültekin Gökçe, Ezgi Gökçe ve Ecem Gökçe, büyük alkışlar Gökçe ailesi. Ayşegül, Nida ve Sena'ya da çok selam. Çok güzel ya. Kapadokya'dan ben de dinliyorum Elif Hanım. Hoş geldiniz Elif Hanım.
1: Kaçacak yer ararım, görsem karanlıkta. Başına güneş mi?
0: Acaba sunucumuz Didem'le beraber mi gideceğim?

Anka Premium Event sevgili... Ya Bircan bir tanesin ya. İbocum diyor bütün Almanya, Mersin emrinde ne istersen. Paşam sen yeter ki emret diyor. Bak görüyorsun ne bir. Acaba Bircan, Anka Premium Event ve Nuray ablam beni çok mu seviyorlar? Çiğdem beni çok mu seviyorsunuz? Bafra pidesini en güzel valla Almanya'da ben yaparım size, tamam mı? İstanbul'da da benim kuzenlerime yapayım. Ayşegül var kuzenim. Sevgili Nida var. Onlara da yapayım. Sevgili Bafra pidesi isteyen varsa gelecek. Bak Didem'e de söz verdim. Didem. Evincast burada mıyız? Hoş geldin. Sefalar getirdin Evincast. Gelme yanıma, daha kimsin nesin anlayamadım. Hele yüzünü gözünü aç bir görelim. Daha... Salim abi. İyi geceler diliyorum. Hoş geldin. Evincast. Gözünü, boyunu, posunu, başını son şarkımızı kim seçecek acaba? Son 25 dakika yayını kapatacağız. 25 dakikamız kaldı. Aa, bu şarkıyı bana yollar mısınız ya? Mutlu.

İbo'cum iyi geceler, sıradaki parçayı bana da armağan edersen çok sevinirim demiş. Çok teşekkürler. Atilla Bey. Ebru hoş geldin. Sinem, İbo yeni geldim eve demiş. Hemen ilk işim radyo, üstümü başımı bile değiştirmedim demiş. Allah Allah. Bu saate kadar neredeydin sen? Acaba bu saatte geç olmadı mı biraz eve giriş için? Sıradaki parçayı bana da armağan eder misin Zerrin? Hoş geldin. Eda geldi. Oo, Selman geldi. İyi geceler. Elden Bey. Ben Türkiye'deyim demiş bu arada. Konya. Konya Taşkentlilere de çok selam ya. Sevgili Emsel, Konyalı mısın? Ben Konya'ya gittim. Çok güzel ya Konya. Emine, Şerife ve seni dinleyen herkese de çok selam. Emsel, kimlerle dinliyorsun şu anda? Taşkentliyim demiş. Taşkent. Yanımda çok değerli arkadaşlarım var. Emsel Hanım'a bir alkış alabilir miyiz? Emine Hanım ve Şerife Hanım'a, kimlerle dinliyorsunuz? Ailenize, sizi sevenlere, kim varsa bir şarkı yollayalım. Konya, Taşkent. Az önce eve geldim İbo. İlk işim hemen story'inde gördüm İbrahim Elden yayında diye. Yasemin hoş geldin. Almanya'ya geldiğinde ben de sana ıspanaklı börek yapacağım ya da neyi seviyorsan. Yasemin çok teşekkürler ya. Diyor ki seni evimde ağırlamak isterim. Ben çünkü çok seni her gün dinliyorum. Böyle bir güzel radyocunun Türkiye'den Almanya'ya gelmesi beni gururlandırır. Bir yerlerde olacağını söyledin demiş. Bence sen önce Nuray ablanın dükkanına gel Almanya'ya. Ya çünkü ben şimdi Almanya'da ev ev dolaşamam. Vallahi yani, yoksa çok tatlısın bak, beni davet ediyorsun falan. Bence sen Nuray ablaya gel. Acaba ben korktum mu? Ay kuzum, korktun mu sen? Ay çok güzel ya. İbrahim Elden ev ev geziyormuş. Börek testi. Sıradaki şarkıyı bana da yollarsan çok sevinirim demiş. İbrahim'cim, kullandığın kokunun ismini söyler misin? Dinleyicilerinden bir tanesi çok merak ediyor demiş. Radyodan parfümümün kokusu da mı geliyor? Evet ya, güzel bir koku aldım. Çok da iyi. Hatta dün sıktım Atina'da. Atina'da Theodora bu parfümden dolayı bahane yapıp benimle sohbet etmeye çalıştı ama ben önünü kestim. Nine Theodora, nine. Acaba ben güzel kızları neden reddediyorum? Selam, nasılsın Ecrim? Ben sıradaki parçayı Talha'ya yollar mısın? İyi arkadaşlığımız var ve bugün ilk işimiz sana radyodan selam yollamak demiş. Acaba Emsel 10 dakikadır ne yazıyor? Yazıyor ya WhatsApp'ta, Emsel yazıyor. Sana selfie yollamak isterdim ama sabah radyo yayınını bekle demiş Kübra Düsseldorf. Neden diye sorma demiş. Bunu okuyayım mı Kübra? Düsseldorf. Sana selfie atmayı çok isterdim ama uykun kaçar diye atmam demiş. He, makyajını temizleyince uykun. Gerçeklerle yüzleşeceğiz o yüzden mi? Acaba sen makyajsız çok mu çirkinsin? Evet, Konyalıyım ve Konya'mızın güzel ilçesinden sana sesleniyorum. Emsal, çok teşekkürler. Ermenek, Taşken. Varsın bize vursun felek, ne çeyiz düzdüm emek emek. Allah bir... Vallahi üç kafa dar bir selfie yollasınız Emsal ya. Konya burada mı? İyi geceler, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkürler Salim abi. Ne yapıyorsun? Hoş geldin ikizler erkeği. İbo'cum, benim de çok sayıda atım var, yarış atım var. Veli Efendi'ye seni davet ediyorum demiş bir gün. Abdullah abi, gelirim. Arkadaşlarını al gel, at sevenler. Gerçekten dünyanın en asil hayvanlarını yakından görmek istiyorsanız, yarış atlarına merakı olanları, ben de sizi davetlim olarak... Aa çok güzel ya. Bilmiyorum ki 5.30'da kim gelir? Benim 5.30'da kalkan arkadaşım yok ki.
Arkadaşlar, yarış atına merakı olanlar var mı? Bak, Ramazan abi bizi davet ediyor. Yarış atı merakın varsa tutunamadım. Hemen davet ediyorum. Yokluğum çok zor, alışamadım. Didem'i de davet edelim ya. Didem Türkmen, çarşamba günü konuğum olacak. Didem'i takibi alın lütfen.

İbocuğum sana bir selfie yolluyorum ama kıymetini bil demiş Kübra Düsseldorf'tan. Ya Kübra bir fotoğraf atacaksın, yok kıymetini bil. Yok bilmem ne noterden imza al. Allah'ım ya. Senin işin gücün yok mu? Acaba Emsal ve arkadaşları bizi mi dinliyor şu anda? Emsal ve arkadaşlarına çok selam. Müthiş üçlü kafadar ya. Emine Şerife ve Emsal. Hanginiz Emine, hanginiz Şerife, hanginiz Emsal? Selam, ben Zeynep. Nasılsın İbocuğum? Oo, sohbet koyu valla. Radyo 10 numara. Bayılırım. Bir de sen var ya, aşırı derecede tatlısın demiş. Instagram'da gördüm seni. Seviliyorsun demiş. Çok teşekkürler. Yok ya, valla bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın her yerinden dinleniyoruz. Bakın 80 ülkeden bu programı özellikle bekliyorsunuz. Pazar geceleri. Uyku yok mesela. Hiç kimse de yok. Bakar mısın? Cin gibiler. Bak Emsal, Emine, Şerife baksana kızların. 10 numara valla. Sinem diyor ki hani benim tatlı şarkım İbo? Didem son şarkı sen seç demiş. Son şarkı 55 geç olacak, tamam mı? Şarkını dinle Didem. Bak bakalım İbrahim Elden'den nasıl bir şarkı geliyor. Ezgi anne ve babası, dünya tatlısı. O güzel aileye, Gökçe ailesine bir şarkı yollayalım. Ecem Ezgi ve anne babasına çok tatlı bir şarkı yolladık. Bir tane daha yollayalım. Ne kadar acaba sen çok mutlu mu büyüdün kızım ya? Acaba Ezgi ve Ecem çok mu şanslı bu güzel ailede olduğu için? Sevgili dinleyenlerimiz, gecenin en güzel şarkılarını sevdiklerinize armağan etmenin en kısa yolu WhatsApp +44 660 130 19 79. Sibel diyor ki Almanya'nın her yerine senin radyonu dinletiyorum. 19 Eylül'de seni sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Gelecek yıllar düşündüm sensiz nasıl yaşarım. Bu çarşamba saat Türkiye saatiyle 11'de Didem Türkmen. Bu arada Didem'i takip alın. Gece dinleyenler Didem Türkmen yazın. Benim arkadaş sayfamdan da göz atabilirsiniz. Çiğdem, sevgili Ezgi, Ecem takip alın. Emsal, Emine, sevgili Salim abi hemen takip alın. Ayşegül. Bak Murat abi, sevgili Çiğdem ve Ebru, Nuray abla, benim konuklarımı takip alın. Tülay, Didem Türkmen sunucu. Hemen zaten İbrahim Elden takip ediyorsa siz de onu takip alın. Bu çarşamba konuğum. Bundan sonraki işbirliğimizde Didem'le beraber sunuculukta işbirliği yapacağız. Çünkü ikizler ve yükselen aslan kimle anlaşıyor? Kovayla. Geçmişi senden geri alma. Gözlüklü olan Emsal demiş. Ortadaki olan Emine ve diğeri de kalan diğer kişi de Şerife demiş. Ne güzel. Emsal, Şerife ve Emine için günün şarkısı yollayalım bakalım. Diğer arkadaşların da radyonun Instagram'ını ve İbrahim Elden TV takip alsınlar Emsal. Bakalım İbrahim Elden TV kimler takip almış, kaç takipçimiz oldu. Zehra takip almış, Özge takip almış, Yasemin, Pırıl, Necla. İbocuğum bu da benden sana güzel bir selfie, yayında okuma demiş. Tamam okumuyorum. +43 660 130 19 79 astrolog arkadaşlarımız da takip almış bizleri. Ben de onları takip aldım çünkü gün içinde. Astrolog sevgili çok kıymetli. Derya Hanım da bizleri dinliyor. Astrolog Derin Derya. Hazır mısın Derin Derya? İyi geceler. Önümüzdeki günlerde de konuk olacak radyomuza. Her şey mi? Bugün aslında nasıl sabırla bekledim. Evet. Didem'i takip alalım. Didem Türkmen konuğum, çarşamba radyoya konuk geliyor. Çok iyi bir sunucu. Vallahi çok içten. Ve Bafra pidesini de çok seviyor yani. Bir tarafı Erzincan, bir tarafı Samsunlu yani.

Bu arada Evin Cast Ajans başarılı oyunculara imza atmaya devam ediyor. Benim işbirliği yaptığım bazı projelerim var. Mesela şimdi Avrupa'nın en büyük projelerinden bir tanesinde Evin Cast'ta çalışıyorum. Evin Ajans bünyesinde çok değerli oyuncular var. Ben bayılıyorum ya. Gerçekten yeni katılan oyuncuları çok çok seviyorum. Benim için de iyi insanlar. Salim abinin dostları benim için de çok kıymetli. Sevgili Eymen Su Aksun. Aksin mi? Nasıl okunuyor? Eymen Su Aksin diye mi okunuyor? Eymen Su Aksin. Şu an bizi dinliyor sevgili Eymen. En güzel şarkıları sana da yollayalım. Makarayız Biz grubuna, İzmir güzelleri, İbo'nun melekleri, Avrupa'nın sultanları, kocaman alkışlar, çok teşekkürler. Evin Ajans, son şarkımızı hazırladık arkadaşlar. Son şarkımız benden sadece sizler için armağan olacak. Haberiniz olsun. Evin Ajans bünyemize yeni katılan sevgili oyuncu arkadaşımız, model sevgili Eymen Su Aksın için şarkı armağan olsun. Eymen Su Aksın. Ne güzel su ismin var ya. Bizi dinliyor şu anda Eymen. Bu şarkıları da armağan etmiş olalım. İbocuğum ben şarkıları sadece sana yolluyorum ya. Çok aşırı iyi bir programcısınız demiş. Çok teşekkürler, sağ olun. Yapmış kafayı bir dilbele, vefas etmiş itidan boylu. Bizim alipiş pirik oynar. Bu arada sevgili Uğur Arslan ve sevgili çok kıymetli kızı, benim de çok sevdiğim kardeşim, bu salı konuğumuz olacak.

0: Evet, Instagram'a İbrahim Elden TV çok önemli. Takiplerinizi bekliyoruz.
1: Teoride desen zehir gibi, pratik dersen sallanmakta, bazen ben humanist.
0: Efendim hoş geldiniz. Numarasının sonu 18'de biten dinleyicimizi de kaydedelim lütfen.
1: Bir felsefe.
0: Emine, sevgili Şerife ve sevgili kim için? Emsal için. Son şarkıyı da yollayalım. Makariz bizi hiç bırakmadı. Bir dakika bile yalnız. İyi ki varsınız. İki hediyemiz olacak. Yarın radyoyu dinleyen tüm dinleyicilerimize güzelliğinize güzellik katacağız. Holistic Center'dan yayınımı gerçekleştireceğim yarın. Yarın Kaan Gökman konuğum olacak. Pal FM, Pal Station, Pal Nostalji ve Pal Doğan'ın o güzel radyocu dostumuz, kıymetli abim. Yalnız gerçekten bugünün en güzel isimlerinden bir tanesi bizim Ezgi ya. Ezgi selfie'leriyle burada. Ayşegül'e, Ecem'e, Nida'ya onlara da çok teşekkürler. İbo'cum uykum gelmesine rağmen seni dinliyorum. Teşekkürler. Bir hediyeyi hak ettim demiş. Vallahi hak ettin ya.
1: Kızın geçmesini bekliyor. Hatun kişi görününce köşeden MF...
0: Hediyelerimiz gelsin artık demiş. Gelsin vallahi. Ezgi hak etti hediyeyi ya. Ezgi yarın seni Holistic Center'a davet ediyorum, tamam mı? Yarın Holistic Center'a gel Ataköy'e.
1: Ali kızın elinden tutuyor.
0: Tam metronun yanında, Ataköy metrosunun, metrobüsünün hemen yanında Holistic Center'a gel, sana bir yarın bir karbon peeling hediyemi olsun ya. Güzelliğine güzellik katalım. Yarın atla gel yayınıma. Ali, Ali Desidero.
1: Kız pardon diyor, başım döndü.
0: İbrahim Bey ben de dinliyorum demiş. Çok teşekkürler.
2: Gelebilir herkes kızım.
0: Konya'dan Şerife göndermiş. Şerife hoş geldin. Sevgili Şerife'ye, Emsel'e ve Emine'ye şarkılar. Emine nerede? Emine de yazsın bize WhatsApp'tan.

0: Evet, selfiler gel. Oo, radyoya şu an bir mesaj geldi. İbo, biz daha yeni geldik. Sen nereye gidiyorsun? Seni bırakmayız. Bir saat daha uzat. Arkadaşlar, bir saat daha uzat diyenleri göreyim.
1: Kız anlıyor ki.
0: Şu anda Nihal geldi. Sinem. Bye bye. Buket. Hello, ben geldim. Nereye gidiyorsun İbo'cum? Dondurmalarla geldik diyor. Arabamı yeni park ettim. Eve çıktım ve radyoyu açtım. Asla seni bırakmam. Bir saat daha yayın yap demiş. Aysun. Ben de yeni geldim Yasemin. İbo'cum biz geldik, sen gidiyorsun, asla bırakmayız. Arkadaşlar gitmem lazım ya. Bak Nida diyor ki bir selfie daha benden gelsin demiş. Asla gidemezsin bu selfilerden sonra. Nereye gidiyorum ya? Acaba Nida bizim kuzen çok mu güzel? Kızım bunlar harika selfiler ya. Bizim Ezgi'den, Nida'dan, Ayşegül'den. Acaba Ecem de mi yollamalı? Avrupa'nın sultanlarından da çok mesaj var. Abi ben gitmem lazım arkadaşlar. Siz beni bırakmıyorsunuz ama. Bak diyor ki bir saat daha uzat. Evet, bir saat daha Nuray abla. Uzat uzat uzat diyenler var. Salim abi uzat abi diyor, uzat. Duygu, ben geldim, hayatta bırakmam, sana bir selfie yollayayım da yayında kal demiş. Abi durun, beni gaza getirmeyin ya, vallahi gitmem lazım. Duygu diyor ki hadi biş, bu tatlı kadın kırmazsın. Antalya'dan sevgili Özlem geldi. İbocuğum yeni geldik, bir yere gidemezsin demiş, seni bırak.

Yine. Acaba siz Muhteşem Üçlü İstanbul'a mı geliyorsunuz? Konya yolunda mısınız? Yolladık ya. Emine de geldi bak bak bak. Vallahi bile kadro 10 numara. Sana bir selfie yollayacağım ve radyoda kalman için bir engel olmamalı demiş. Kübra gönderdi. Bizce uzat programı. Bir saat daha uzat Ayşegül. Bir saat daha uzat demiş. Ezgi bence uzat. Selfiler geldi. Abi ben bu gazla var ya Dubai'ye giderim ya. Selfie yollayanlar var. Nuray abla diyor ki hadi uzat demiş. Harika bir selfie. Allah'ım var ya şu an radyoyu bir görseniz mesajları yıktınız vallahi. O zaman Evincast, Evin Ajans, en yakın iki kişiyi hemen radyoyu dinlet uzatacağım. En sevdiklerinize bir kişiyi bu saatte uyandırın. Radyoyu dinletin. Hemen ben de uzatayım yayını. Emsal, Emine bak yollamamış. Emine sen de yolla selfie. Şey selfie diyorum WhatsApp. Mesajı. İbocum bak sana özel bir selfie yolluyorum demiş. Duygu 1. Viyana'da. Sevilmedim seveni, sevemedim canımda. Köydeyiz diyor köyde. Vay vay vay. Köy yolundayız. Bence bir saat uzat. Taşkentliler burada mı? Konya. Sevdim, Almanya'nın Essen bölgesinden Derya da uzat diyor. Almanya. Abi uzatacağız gibime geliyor ama 2 dakika daha bekleyelim. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Sıfır şeker Pindrinks. Doğal ve glutensiz Pindrinks. Enerji verir.

bu sabah diyor cilt bakımına gidiyoruz demiş Ezgi. Acaba Ezgi yarın sabah yayını dinleyip salı günü mü gelmesi lazım? Bu şarkı bitene kadar programın uzamasını isteyenlerin çoğunluğuna göre ben de uzatacağım yayını. Ben şöyle bir elma suyu içip geliyorum hemen.

0: aslında çok güzel bir şarkı sözü, biliyor musunuz? Sen benim diyor değerimi bilmezsen, benim değerimi bilenlerde elmas gibi işlenirim demiş. Acaba buradaki elmas kim oluyor? Merhaba, iyi yayınlar. Evin Kast Ajansı çok selamlar Salim Bey için. İsim yazabilir misiniz?
1: Herkesten farklıydım. Bunların hep...
0: Salim abi aracılığıyla dinliyoruz demiş. Ne kadar güzel ya.
1: Kâr ettin.
0: Bir isim alalım lütfen. Numarasının sonu 75 ile biten. Kübra geldi Düsseldorf'tan. En yakın iki arkadaşımı yolladım ya sana, ben daha ne yapayım demiş.
1: Para bile etmedi bende aşkın.
0: İbo dur gitme geldim diyor ya, var ya.
1: Ben...
0: ya Salim abi kimle dinliyorsun bizi?
1: Yeter ki düş yakamdan, kutupla bile.
0: Zeynep mesaj göndermiş bana, selfie yollamış. İbocuğum bu selfie'den sonra kesinlikle İbo dur gitme bir saat daha kalırsın demiş. Acaba bu selfie'den sonra bir saat daha kalamaz mıyım? Zeynep Beylikdüzü'nden. Beni yorumlar mısın demiş. Saçlar bu saatte bile güzel. Kolyeler. Kızım sen makyajını silmiyor musun? Bu gece saat 1.
1: Yeter.
0: Duygu, Viyana'ya gelecek misin? Duydum. 4-6 Eylül. Peki programın ne demiş? Duygucuğum valla program aslında şu. İstanbul'dan patronla beraber geliyorum. Radyo 45'in sahibiyle. Ama 2 gün kalıp döneceğiz. Yemek yiyebilecek miyiz senle demişsin. Ararım ben seni, olur mu?

Acaba duygu bana yürüyor mu? Beni yemeğe davet etmiş akşam. Akşam yemeğine. Sevgili Berk, hoş geldin kardeşim. Berk, sevgili evin ajans aracılığıyla bizleri dinledi. Salim abinin çok kıymetli işbirliği yaptığı oyunculardan biri Berk.

Ayşegül bizi yemeğe davet ediyormuş. Hadi bakalım. Makarayız biz. Ayşegül'e davetliyiz. İbo dur gitme. Ben geldim. Sen gidiyorsun demiş. Valla yavaş yavaş vedalaşalım ya. Sabah çünkü bir de benim yayınım var. Sabah Holistic Center'dan yayın yapacağım. Ataköy'den. Sabah 10'da Türkiye saatiyle. Biraz uyuyayım çünkü yoldan geldim. Atina'dan geldim. Direkt yayına girdim. Çünkü bizim bu yayınlar kıymetli. Bazen izin almamak durumundayım. Böyle yayınlar yapıyorum. Yani.

tıpanlaşır. Ayşegül Berk hoş geldin, oyuncu arkadaşımıza selamlar. Evin Kast'a çok selamlar. En iyi oyuncu Evin Kast'tan çıkar diyor. Bak bak bak. Bizim var ya bu Makarayız grubu. Salim abi atayım dur şu mesajları vallahi. Artı 43 660 130 19 79. Önüne geleni arıyorsun, değerini bileni. Yoldayız ve seni dinliyoruz demişler. Çok teşekkürler sevgili Emsel'in arkadaşları, sevgili Emine ve Şerife iyi geceler diliyorum. İyi ki varsınız. Köy yolunda bile bizi dinliyorlar. Ne kadar güzel ya. İbocuğum ben Zühre gitmemen lazım demiş. Çünkü biz senin için buradayız. Sana bir önerim olacak hayatında. Ayşegül Ataköy'e salı gününden sonra gelin. Yarın yoğun çünkü.

Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben artık gideyim çünkü hem yorgunum, yoldan geldim Atina'dan. Hiç uyumadım. Dün gece de sabaha kadar eğlendik. Dün gece sabaha kadar ne yaptıysan İbo. Atina'dan yorgun düştüm valla. Sabah da birkaç saatlik uykuyla ayaktayım. Sonra yola çıktık işte geldik. Gece yayına girdim. Ama Instagram'dan beni takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Emine Şerife, Emsal, Instagram İbrahim Elden TV. Teşekkürler İbrahim Elden TV. Takiplerinizi bekliyorum. Berk, Yunus, Yasemin, Duygu. Çok teşekkürler. Duygu diyor ki aşk olsun. İbocuğum seni çok güzel bir yere yemeğe götüreceğim demiş. Bana birkaç saat yeter demiş. Peki. O zaman Viyana'ya geldiğim zaman bunu planlasak nasıl olur? Patronu çünkü ayıp olur ya şimdi. Patronu ek birkaç saat işim var de ben seni alırım bir yerden demiş. Allah'ım ya. Kadınlar kafasına koyduğu şeyi yapıyor abi. Patronu ek ben seni bir yerden alırım 3-4 saat zaman ayır demiş. Acaba Duygu'nun niyeti ne?

Makariz Biz grubuna çok teşekkürler. Sevgili Ayşegül, sevgili Nida, Ezgi, Ecem ve Sena. Onlar da dünya tatlısı güzeller. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Sizi seviyorum kızlar. En yakın zamanda yeni bir etkinlikte görüşmek dileğiyle. Nuray ablam, iyi ki varsın. Çok öpüyorum güzelim seni de. 19 Eylül'de sendeyiz, tamam biliyorsun. 19 Eylül sendeyiz. Anka Premium Event'in özel davetlisiyim. Nuray ablama geçeceğiz 19 Eylül'de. Teşekkürler. Çok mesaj var. Vallahi okuyamayacağım. Kusura bakmayın çünkü sonu gelmez. Okudukça devamı geliyor. Sizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Allah rahatlık versin. Pindrinks'le geceniz güzel geçsin. Şekersiz, glutensiz. Harika içecekler bir arada. Şişede yeni tasarımı Viyana'da Türk marketlerinde ve tüm marketlerde. Pindrinks. Soğuk için. Bir canıma teşekkürler güzeller güzeli. Anka Premium Event. Çiğdemcim ve Ebru'cum, çok öpüyorum sizi. Çok iyisiniz. Çok tatlısınız. İbo'nun Melekleri grubundan sevgili Figen. O da kurda bizleri. Uyumadıysa iyi geceler öpüyoruz. Nuray ablama, Bircan'a. Herkese çok selamlar. Esin geldi İstanbul'dan. Çok selam İbo'cum. Zehra, teşekkürler. Sabah görüşürüz demiş. İyi geceler. Seni Instagram'dan takip aldım. Sen de al demiş. Sağ olun. Teşekkürler. Yarın Holistic Center Klinik'te çok güzel bir aile ortamında Gülcan Hanım'ın özel misafiriyim. Gülcan Hanım, Selin Hanım, sevgili Eylem Hanım, Gamze Hocam, Selina, Cemil Hanım, Güneş Hocam, Murat Hocam ve tüm hocalara çok teşekkürler. Yarın bana PRP yapacaklar cildimi. Bir de altın iğne midir nedir, gençleşecekmişim. Onu yaptıracağım. Bir de botoks yaptıracağım. Cildimi biraz temizlik. Artık 40'ından sonra kendime bakıyorum. Acaba ikinci bahara hazır mıyım? Acaba İbrahim Elden ikinci baharı yaşamalı mı? Yemin ediyorum var ya, benle şu anda evlenen çok şanslı. Maddi manevi. Acaba kazancımın 1/3'ünü ona mı vermeliyim? Hadi sizi seviyorum. Bir tanecik aşklarım benim. Allah'a emanet olun. Sarılalım birbirimize uzaktan. Temas yok. Evet. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Bye bye. Evet ya, botoks, altın iğneye ihtiyacım var. Gel kuzen, gel. Ezgi'cim sen de gel güzelim. Anka Premium Event yazmış Bircan. Güzelim, seni de okuyayım, öyle gideyim. Bircan yazıyor. Bircan ne yazıyorsun hayatım? Şiir mi yazıyorsun güzelim? Yaz artık, şu yazacağım. İbocuğum beni de götür demiş. Vallahi gel Holistic Center'a, hemen al biletini, gel sabah. Gel sana da altın iğne yapalım. Kübra diyor ki Düsseldorf'tan, vallahi tam alacağım adamsın demiş. Görmeden, ben senden para istemem, üste para veririm diyor. Kübra bir de fotoğraf atmış. Ben de seni öpüyorum kocaman, iyi geceler. Sabah yayında görüşürüz demiş Kübra. Neyse, sen duyguyla yemeğe çık, benden sana iyi geceler demiş Kübra. Kızlar kendi aralarında tribe girmiş, haberim yok ya. Salzburg'dan sevgili Ceyda geldi, iyi geceler. Viyana'dan Salzburg'a 3 saat sürüyor. Benim için gelir misin? Gelirim.

Benim de ikinci bahara ihtiyacım var demiş Aynur. Sevinç, benim de yaş 45 oldu, beni alan yok demiş. Atakan, abi ben de aşk istiyorum. Program var ya şeye döndü. İzdivaç programına döndü. Hadi kapattık yayını, iyi geceler. Sabah görüşürüz.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.